0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin iç siyasete ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımların olabileceği mesajını verdi. CHP'nin yolsuzluğun ve hırsızlığın merkezi haline geldiğini belirtti. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular dedi. Erdoğan, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de kararlılık mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yıllar sonra eski görev yeri Bitlis'teydi. 2007 yılında kaymakamlık yaptığı Adil Cevaz'ı ziyaret eden Bakan Çiftçi, "Bugün hemşehriniz olarak aranızdayım. İçişleri Bakanlığı dönemimde de buraya gelmeye devam edeceğim." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da 3 ayrı açılış programı gerçekleştirdi. Bölgenin turizm potansiyeline değinen Şimşek, Batman'ın büyük şehir olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti. Turizm sektörünün savaştan etkilenmemesi için sağlanan destekleri hatırlattı. Şimşek, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki atılımlarına da dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönünde yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği vurgulandı. Bu tatbikatlarda görevlendirilen kişilerin sistemde kayıtlı telefon numarasına 15 Mayıs tarihinde bilgilendirme mesajı gönderildiği ifade edildi. Sivas'ta Ankara'dan dönen taraftar grubunu taşıyan minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır 27 kişi yaralandı. Kaza yapan minibüsün Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurt Spor, Çorlu Spor maçından dönen Malatyalı taraftarları taşıyan araç olduğu öğrenildi. Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafirlerin Mekke ve Medine'ye intikali devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını

attığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın Namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Saat 8.30'da da hava ve yol durumundan bilgiler aktaracağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından bizi dinlemek isterseniz radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan radyo tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçmeniz yeterli olacaktır. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Abdullah Tombuloğlu ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Şimdi programımızın ilk şarkısını dinliyoruz. Hicaz makamında sözü ve müziği Zübeyde Yalım Öktem'e ait olan eseri Alp Arslan'dan dinliyoruz. Adın Esen Yerlerde.

Yine güftesi ve bestesi Zübeyde Yalın Öktem'e ait olan aynı makamda bir başka eseri Nilgün Aygül Bingöl söyledi, Yalan Yıllar dedi. Şimdi de Nihavend makamında sözlerini Hüsamettin Olgun'un yazdığı Anne Anıl'ın bestelediği eseri sunuyoruz. Melda Kuyucu Kılıç seslendiriyor. Bir Eylül getirdi sevgini bana, içime bir ateş düştü ki sorma.

Sizi bu şehirde ilk görüyorum. 3 aydır her akşam aynı yerde. Bu Nihavend makamındaki şarkıyı İhsan Güvenç söyledi. Şimdi de Esra İçöz geliyor mikrofona. Sanatçıdan dinleyeceğimiz Nihavend makamındaki eserin güftesi Sami Derintuna'ya, bestesi Elizabeth Gençel'e ait. Tükendi içimde aşk ile sevgi. Kalmadı hayatın manası rengi. Çekiyor şu gönlüm her türlü derdi. Elveda dediğin o günden sonra.

Güftesi Mehmet Gökaya'ya, bestesi Erol Sayan'a ait olan Nihavent makamındaki eseri Turgay Kızıltuğ söyledi sevgili dinleyicilerimiz. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Programımızda sırayı Melihat Gülses alıyor. Rüzgar, fırtına, yağmur, böyle geçti hayatım.

Sözlerini Sami Derin Tuna'nın yazdığı Selçuk Tekay'ın Uşak makamında notaya aldığı eseri Hasan Eylen seslendirdi. Baharı beklerken ömrüm kış oldu. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından seslendiğimiz Sabahın Namesi programı yine ard arda dinleyeceğimiz iki eserle devam ediyor. Önce Muhayyer makamında Saadettin Kaynağ'ın şarkısıyla Elif Güreşçi mikrofona geliyor. Esmerim kıyma bana, kurban olayım sana. Ardından Nusret Yılmaz alıyor sırayı. Bir yangına koşar gibi, nedir bu hız, bu ne telaş?

Haberler yollasam, seni çağırsam, seviyorum diye çıksam bağırsam. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de radyolarınıza Seda Gökkadar geliyor.

0: Güftesi Rüştü Şarda, bestesi Avni Anıl'a ait olan Hicaz makamındaki eseri Vedat Kaptan Yurdakul seslendirdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, Konya ve Karaman hariç olmak üzere İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Edirne, Antalya ve Sakarya 23, İstanbul 21, İzmir, Diyarbakır ve Adana 26, Aydın 27, Hatay ve Kayseri 24, Konya ve Gaziantep 25, Samsun ve Artvin 22, Bolu 19, Van ve Erzurum 17, Kars 15, Şanlıurfa 28 derece.
1: Yol durumu.
0: Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Çamlıbel Sivas yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor. Amasya Turhal yolunun 39 ile 43. kilometreleri arasında Aydınca tünelinde yapılacak çalışmalar nedeniyle tünelin Turhal istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Aydınca Köy yolu güzergahından sağlanıyor.

Kayboldum Kaybolan Yıllar Ayfer Er'in sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi sizden gelen mesajlarla devam ediyoruz programımıza. Meliha Nilüfer Keskin Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Sağlıklı, huzurlu, mutlu pazarlar. Eserler size, aileme, arkadaşlarıma ve TRTname dinleyen herkese armağan olsun. İyi yayınlar dilerim size demiş. Teşekkür ediyoruz. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan bize günaydın diyor. Sıradaki eseri eşim Ayşen'e, oğlum Özgür'e, kızım Özgü'ye, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a, ayrıca TRTname radyo dostlarıma armağan ediyorum diyor. İhsan Demircioğlu, herkese günaydın. Ankara Yeni Mahalle'den selamlar. Ankara Radyomuza da merhaba. Bu güzel programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yayında kolaylıklar dilerim demiş. Adnan Yıldız da sevgili dinleyicilerimiz bizi dinliyor. Eserleri size ve kendime armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız demiş. Muazzez Abacı'nın sesinden bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Hicaz makamında gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz diyecek. Ardından Hamiyet Tuğra'nın sesinden bir segah eser dinleyeceğiz. Gülten Duran'ın seçimi. Mersin'den günaydın, mutlu sabahlar diyor bize. Eseri size ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına diyecek.

Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selamlarını gönderiyor. Hayırlı yayınlar diliyorum sıradaki eser. Tüm TRTname dostlarına, yayın ekibine, gurbetteki Hacı Beşirli köylülerime armağan olsun demiş. İbrahim Özdemir, Bolvadin'den selamlıyor. Bize güzel bir hafta sonu olması dileğiyle demiş. Eserleri kendisine ve bize armağan ediyor. İbrahim Kaçar, günaydın dostlar, hayırlı sabahlar diliyorum Antalya'dan. Selamlar, sağlıklı günler dilerim demişler. Gülden İbiş İmamoğlu, iyi yayınlar diliyorum. Bursa'dan sevgiler diyor. Çok teşekkür ediyoruz ve Şevki Şahinoğlu, Güller Diyarı Isparta'dan TRTname dinleyen güzel insanlara günaydın diyor. Feruzan, Ali Rıza, Hakan, Hale Dönbekçi için bir eser istemiş. Ayrıca programımızın tüm çalışanlarına ve dinleyen herkese de armağan etmek istiyormuş. Uşak bir eser dinleyeceğiz. Ela Altın söyleyecek sevgili dinleyicilerimiz. Sarı Gülüm Var Benim diyecek. Ardından Manisa Salihli'den merhaba diyen Hasip Uygun'un isteğini dinleteceğiz size. TRTname yayın ekibine armağan etmiş, iyi yayınlar dilemiş. Rast bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Mehmet Özkaya söyleyecek. Hicran olacaksa bu aşkın sonu.

Ali Aydoğdu, güzel TRT namemizden güzel nameler dinleyen güzel insanlara Trabzon'dan merhaba diyorum demiş. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun, Alanya'dan selamlar. Sevgili eşim Süheyla Özceylan'a ve arkadaşlarım Enver ve Muala Sağroğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci armağan ediyorum demişler. Kolaylıklar diliyorlar bize, teşekkürler. Ecvet Kurt, Kocaeli Gölcük'ten günaydın diyor. Hayırlı sabahlar dilerim, kolaylıklar gelsin. Kolaylıklar diliyorum demişler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyorlar. İzmir'den sağlıklı mutlu pazarlar diliyor Savaş Özat'a sevgili dinleyicilerimiz. Muharrem Yorulmaz, hoş geldiniz sabahın namesi, kıymetli ekip sefalar getirdiniz, güzel bir pazar günü olsun demişler. İyi yayınlar diliyorlar. Ve Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den bizi dinliyor. Mutlu pazarlar diliyor. Mersin'den kucak dolusu sevgiler, selamlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özelgündüz ve koro arkadaşlarım için istiyorum demişler. Berin Şener'in sesinden bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim diyecek. Ardından İstanbul'dan Selçuk Sümer için bir eser dinleteceğiz size. Mutlu yayınlar diliyorum, iyi ki varsınız demiş kendisi. Kıymetli eşim Hülya Sümer'e armağan ederseniz bu eseri çok mutlu olurum diyorlar. Orhan Saygıcı'nın sesinden sevgili dinleyicilerimiz, Söyle Bana Yağmur Gözlüm, Sen Hiç Deniz Gördün Mü adlı eseri dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Teşekkür ediyoruz öncelikle ilginize. Ve Ali Aydoğdu'dan bahsetmiştik. TRT Name'ye güzel nameler dinleyen bütün insanlara selamlarını gönderiyorum demişti. Şahap Ünal, Uşak Eşme'den bizi dinliyor. Torunu Ares için eserler istiyormuş. Çok teşekkür ediyoruz. Ali Özener, Gaziantep'ten gönül dolusu selamlar gönderiyor. Dinleyen herkese merhaba demiş. Erdal Öztürk, Balıkesir'den selamlarını gönderiyor. Günaydın diyor. TRT Name dostlarıma armağan ediyorum eserleri. Teşekkür ediyorum demiş. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlarını gönderiyor. TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun eserler demiş. Ali Balcı, Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma armağan ediyorum demiş. Salih Kurt, Manisa'dan günaydın diyor. Mutlu pazarlar diliyor. Eserleri TRT Name dostlarıma ve size armağan etmek istiyorum demiş. Ali Yöntem, Bucak'tan sabahın namesine emeği geçen herkese mutlu pazarlar diliyorum. Eşim Havva Nur'a, Zafer Özkara'ya, Fatma Açan'a, Suna Koçak, Meral Özsan'a armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum demişler. Fahri Özdemir, Osmaniye'den selamlarını gönderiyor. Gönül bahçemize hoş geldiniz demişler. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli eşim, postacı Fadime Hanım'a ve oğullarım Ömer, Alperen, Muhammed Emir, Mustafa Utku'ya armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum demişler. Sevgili dinleyicilerimiz, Seniha Cengizhan Samsun'dan günaydın diyor, mutlu sabahlar diliyor. Güzel bir eser seçmiş. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan Beylere, Atakum TSM korusundaki arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve bize armağan etmiş. Her zaman olduğu gibi de bizi de unutmamış. Teşekkür ediyoruz. Necmettin Yıldırım'ın sesinden dinleyeceğiz. Gönül durup dururken bile güle uçtu diyecek. Ardından Gaziantep'ten Ali Özdener'in seçimini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yarcı, Nihat Yanar ve koro arkadaşları için güzel bir eser seçmiş. Samime Sanay söyleyecek. Yılları durduracak, güneşi dolduracak bir sevgi istiyorum.

Mehmet Altan, günaydın TRTname ailesi ve dinleyen herkese kolay gelsin diliyorum size. Selamlar, saygılar sunuyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Murat İşi Sağlam, Nide Kemerhisar'dan bizi dinliyor. Günaydın demiş. Sevgili eşi Nisa İşi Sağlam için eserler istiyor. Cevriye Avcıbaşı, Manisa Şamar Köyü'nden bizi dinliyor. Sığdaki eseri oğlum Selçuk'a, kızım Fatma'ya, damadım Kaan'a armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Ahmet Uzal, günaydın demişler. Çok teşekkür ediyoruz mesajınıza. Eşim Zeynep'e, çocuklarım Hasan ve Merve'ye, Emine'ye, torunum Mert Uzal'a, yeğenim Yücel Nilfer Şenol ve kızları Sudenur'a, ayrıca TRTname dinleyen herkese armağan ediyorum demişler. Sizin seçmiş olduğunuz eser bizim listemizde vardı. Programımızın başında da dinletmiş olduk. Erdoğan Oktay, günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Ceyhan'dan selam olsun tüm dostlara, güzel yurdumun güzel insanlarına demiş. Hürmet Özdemir, Karabük'ten selamlıyor bize. Bizi Buselik makamına bir eser seçmiş. Güldehar Marmara'nın sesinden dinleyeceğiz. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle diyecek. Zonguldak Çaycuma'dan Saffet Bilir de bizi dinliyor. Sevgili eşi Nazikar, oğlu İlker, gelini Çiğdem ve biricik torunu Başar için güzel bir rast eser seçmiş sevgili dinleyicilerimiz. Selamlar, sevgiler ve saygılar diye de eklemiş. Eserimizin güftesi Sadık Atay'a, bestesi Ziya Taşkent'e ait. Zekai Tunca'nın sesinden dinleyeceğiz. Hiçbir şey kar etmez deli gönlüme.

Erdoğan Avcıbaşı'nın mesajıyla devam ediyoruz. Manisa'nın Şamar Köyü'nden sıradaki eseri eşim Cevriye Hanım'a armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demişler. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlar, sevgiler aileme, Turguthane Akustik Ritim Grubu arkadaşlarıma ve tüm TRTname dostlarıma armağan ediyorum. Dinleyen herkese de armağan olsun. İyi çalışmalar dilerim diyorlar. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlarını gönderiyor. İyi yayınlar diliyor. Feyze Akşen günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum size. Dinar'dan dinliyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Bize de armağan etmişler eserleri. Musa Aytu Bartın'dan sevgilerini gönderiyor ve iyi yayınlar diliyor. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlamış bizi. Leyla Çabuk Çanakkale'den selamlarını gönderiyor. Tuncel Erol Eskişehir'den iyi yayınlar diliyor. Fatma Ateşok Almanya'dan günaydın diyor. Mutlu pazarlar dilemiş. Sıradaki eseri size ve TRTname dinleyen dostlarıma armağan ediyorum. Sevgiyle kalın diye de eklemişler. Ahmet Uzal günaydın diyorlar. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan Merve ve Emre'ye, torunu Mert Uzal'a, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol'a ve kızları Sude Nur'a armağan ediyor. Güzel bir eser. Osman Aslım Görgün'ün sesinden dinleyeceğiz. Kalbe dolan o ilk bakış diyecek. Ve Adana'dan Selahattin Erzi de hafta sonları zevkle dinlediğimiz sabahın namesine, yapımcımıza, spikerimize ve teknik yönetmenimize selamlarımızı gönderiyoruz. Günaydın diyor. Çok teşekkür ederiz. Eseri sevgili eşi Yıldız Erzi'ye ve bize armağan etmişler. İyi ki varsınız diye de eklemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Uğur Çınar'ın sesinden dinleyeceğiz. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü diyecek.

Muharrem Yalçın, Günaydın Sabahın Namesi programına en derin sevgilerimi sunuyorum. Sizi her daim özlemle, zevkle dinliyorum. Harika eserlerle kalplere doluyorsunuz. İyi ki varsınız. Yayında emeği geçen herkese sevgiler. Okunacak bir eseri Güzide TRT Name dostlarıma armağan ediyorum. Tekirdağ'dan sevgiler diyor. Biz de Ankara Radyosu'ndan kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. Yasemin Yiğit, Adana'dan günaydın diyor. Yağmurlu bir Adana sabahından. TRT Name'yi dinleyen herkes için eserler istiyorum, iyi yayınlar diliyorum demişler. Caner Şafak Uzunömeroğlu, Ordu'dan günaydın diyor. TRT Name dostlarıma armağan ediyorum eserleri diyor. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgilerini göndermiş. Torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Rıza Yakın Bafra'dan selamlarını gönderiyor. Sıradaki eseri eşim Fatma'ya, kızlarım Bursa'da bulunan Nuray, Batman'da öğretmenlik görevini yapan İlknur, gardiyanlık görevini yapan damadım Abdullah ve biricik torunum Giray'a armağan ediyorum. Ayrıca bu frekansta olan herkese de armağan olsun diyor. Emine Atamer, papatyalar kadar duru bir gün olsun, Trabzon'dan merhaba diyor. Sıradaki eseri Kamer Kemer Kaya'ya ve size, sevdiklerinize, ekibinize armağan ediyorum diyor. Gültekin Örücüler, Seferihisar Haritacılar sitesinden sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki eseri eşim Ülke'ye, kızlarım Özlem, Öznur ve Gülcan'a armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum demişler. Mehmet Andız, Hatay Payas'tan güzel ülkemin dört bir tarafına selamlar, sevgiler diyor. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Sevgili eşi Serper Hanım'a, Isparta'da okuyan oğlu Berkay'a, Bursa'dan ziyaretime gelen kızım Özge Nur'a, damadım Samet'e ve size armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum demişler. Vedat Çetinkaya'nın sesinden dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ah edip inlerim gurbet elinde diyecek. Ardından Mehmet Gücü Yener'in isteğini dinleteceğiz. Bandırma'dan selamlarını göndermiş bize. Bu güzel eser vatanını, bayrağını yücelten dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinen herkese armağan olsun demişler. Çok teşekkür ediyorum tüm ekibinize de diyorlar. İlknur Elbilsin'in sesinden dinleyeceğiz. Sitemler örüyor kaderine.

Üfü Mehmet Özçiftçi merhaba diyor. Mersin Silifke'den bizi dinliyormuş. Oldukça uzun ve güzel bir mesaj göndermiş bize. Türk musikisinin zarafetini bize böylesine güzel ulaştırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız size demişler. TRT Name'nin değerli çalışanlarına, kıymetli dinleyicilerine ve biricik eşim Yasemin'e evlatlarım Bektaş ve Elif'e armağan etmek istiyorum. Muhabbetle, hürmetle iyi yayınlar diliyorum diye de eklemişler. Mustafa Çatlakkaya günaydın, hayırlı sabahlar. Aladağ Eynel Köyü'nden sizi dinliyorum. Bizi dinleyen herkese selamlar diyor. Özcan Afacan Denizli'den günaydın diyor. Eşim Öznur Hanım'a, dostlarım Musa Özçelik, Ayhan Şahin ve tüm TRT Name dostlarıma armağan ediyorum eserleri demişler. Yasemin Yiğit Adana'dan günaydın diyor. Güzel bir eser seçmiş Hüseyin makamında. Sevim Tanürek söyleyecek. Çatlayan dudaklara, sararan yapraklara diyecek. Ve Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Mutlu pazarlar diliyor bize. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Cemiyeti üyeleri ve ekibimize, TRT Name dostlarına armağan etmiş. Güzel bir gün olmasını diliyor. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Zeki Kurnut söyleyecek Uşak makamındaki eserimizi. Baharı beklerken ömrüm kış oldu.

Dikili'den sabahın namesi dostlarına, güzel Ankara'ya gönül dolusu selamlar, sevgiler diyor Güler Sunar Karahan. İsmini yazamadım TRTname dostlarıma ve ekibinize armağan ediyorum eserleri. İyi ki varsınız. Ruhumuz huzur buluyor. Her şey gönlünüzce olsun demişler. Canan Seyhan Celaloğlu, güneşli Trabzon sabahından günaydın. Sıradaki eseri Ayşe Berin, Seyhan Elanur, Ahmet Celaloğlu'na ve size armağan ediyorum demiş. Aziz Ceviz Bilecik Boyüzlük'ten selamlarını gönderiyor. Çağatay Durak Erzurum'dan günaydın diyor. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. Osman Çokyaman Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyor. Servet Şahin Kuşadası'ndan tüm yayın ekibine selamlar, sevgiler diyor. Name TRT Name dostlarına armağan ediyorum eserleri demiş. Hasan Cengiz, günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum tüm dostlara. Mustafa Ayla Aydemir, Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar. Sıradaki eseri eşim Ayla'ya, kızım Aleyna'ya, oğlum Atalay'a armağan ediyorum. Kolay gelsin diyorlar. Osman Selçuk Altun, iyi yayınlar diliyorum size demiş. İzmir'den sizi dinleyen sessiz dinleyicimiz Osman Ulaş Özdemir'e ve canım eşim Pınar Çetin Altun'a ayrıca sağlık çalışanlarına armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Selda Karayiğit, Edirne'den gönül dolusu sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Zehra Bıçakçı, İzmir'den günaydın diyor. İyi yayınlar diliyor. Serdar Tercioğlu, Bursa'nın zeytin kokulu Mudanya sahilinden TRT Ankara Radyosu Sabahın Namesi ekibine, güzel insanlara günaydın diyor. Eşim Enis Tercioğlu'na ve TRT Name dostlarına armağan ediyorum eserleri demiş. İsmail Genç, Kocaeli Kandıra'dan selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Tülay Hanım'a ve Sağlık Korosu Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşlarıma armağan ediyorum demişler. Cemile Kerpiççi, Burhaniye'den bizi dinliyor ve çocuklarıma armağan ediyorum eserleri demiş. Gönül Aköz'den bir eser dinleyeceğiz. Sevgili Cemile Kerpiççi için sevgili dinleyicilerimiz, gurbet o kadar acı ki diyecek. Abuş Bakırlı, Hatay Antakya'dan bizi dinliyor. Sabahımıza neşe katıyorsunuz demiş. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre Beyleri ayrıca ekibimize armağan etmişler. Müzeyyen Senar söyleyecek, Ormancı diyecek.

Bu zeybek Milas'ın köy kahvesinde geçen bir hadisedir. Köy kahvesinin sahibi güzel bir kıza aşık olmuş. Ne çare ki ağası onu ona vermemiş. Sonunda delikanlıyı vurmuşlar. İşte bu öykü böyledir.

Zeki Rıdvan Yalçın Beyefendi günaydın, kolay gelsin diyor. Anamur'dan selamlamış bizi. Sevgili eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim ve Anamurlulara armağan ediyor eserleri. Trafik kurallarına uyalım diye de eklemiş. Ahmet Özçelik Mersin'den dinliyor bizi. Sevgili eşi Saynur Hanım'a torunları Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Sercan Efe, Ahmet Yiğit, Ela Nur ve Yağız'a armağan ediyor. Sağlıcakla kalın diye de eklemiş. Mustafa Kına Kayseri'den selamlıyor bizi. Meral Özhan Uşak'tan günaydın diyor. Ekibinize iyi yayınlar diliyorum. Bu sabah biraz geç kaldım. Sıradaki eseri eşim Erol Bey'e, kendime ve TRTname sayfa dostlarıma armağan ediyorum. Uşak'tan kucak dolusu sevgiler diyor. Emir Eli Büyük günaydın diyor. Samsun'dan bize dinliyormuş kendisi. Leyla teyzeme armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diyor. Seçil Kamber Aydın Çin'den bize dinliyor. Selamlar, sevgiler demiş. Kütahya Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nden Zeki Gül bizi dinliyor. Fatsa Köşe Bucağı Köyü'ne selam olsun demiş. Gülsefa Koççi Can Bolat Kırıkkale'den sevgilerini gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. İsmail Genç Kocaeli Kandıra'dan selamlarını gönderiyor. Şahap Ünal, Dilek Yıldız Alanya'dan selamı olsun demiş. Adnan Önem Aydın Karacasu'dan saygılarını sunuyor. Hatice Biçer Konya'dan selamlar demiş. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan ve Uğur Heybeli için olsun eserler diyor. İlyas Aydın da Ormanbeyli Köyü'nden Tokat'tan bizi dinliyor. TRTname sayfa dostlarına eserler armağan ediyor. İbrahim Özdemir Boyledin'den selamlıyor bizi. Muhayyer Kürdi makamında bir eser seçmiş. Mine Geçili'nin sesinden dinleyeceğiz. Tekrar bana dönsen, yine beni sevsen diyecek. Ve Polat Bey de pazar gününüz gönüllerinizden geçtiği gibi geçsin demiş. Kendisi de yine uşak bir eser seçmiş sevgili dinleyicilerimiz. Tuğçe Pala'nın sesinden dinleyeceğiz. Gamze'deyim, deva bulmam diyecek. Ceyhan Susuzu ve Hayati Karademir.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Abdullah Tombuloğlu ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Hafta sonu yine cumartesi ve pazar saatler 7'yi gösterdiğinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nden düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin iç siyasete ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımların olabileceği mesajını verdi. CHP'nin yolsuzluğun ve hırsızlığın merkezi haline geldiğini belirtti. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular dedi. Erdoğan, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de kararlılık mesajı verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da 3 ayrı açılış programı gerçekleştirdi. Bölgenin turizm potansiyeline değinen Şimşek, Batman'ın büyük şehir olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti. Turizm sektörünün savaştan etkilenmemesi için sağlanan destekleri hatırlattı. Şimşek, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki atılımlarına da dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönünde yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği vurgulandı. Bu tatbikatlara görevlendirilen kişilerin sistemde kayıtlı telefon numarasına 15 Mayıs tarihinde bilgilendirme mesajı gönderildiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'un İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. Büyük felaket Nekbe'nin 78. yılında Londra'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto etti. Londra sokaklarında soykırımı durdurun ve Gazze için adalet sloganları atıldı. Yunanistan, İrlanda ve İsveç'te de Filistin destekçileri sokaklardaydı. Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi'ne Filistin bayrağı asıldı. Eskişehir'de terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda kırmızı bültenle aranan bir kişi yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yurdun birçok yerinde olumsuz hava şartları hakim. Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan fırtına çatılarda hasara yol açtı. Amasya'da taşkınlar ev ve tarım alanlarına zarar verdi. Erzurum Palandöken'de ise kar yağışı etkili.

0: etkili oldu. Yurt geneli yağışlı havanın etkisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Akdeniz ve Ege güneyli rüzgarların etkisinde çarşambadan itibaren yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara ve İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21, İzmir'de ise 26 derece olacak. Süper Lig'de bugünse küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek maçların programı şöyle. Saat 17'de Zekorner Kayseri Spor Tümosan Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'yi gösterdiğinde ise 4 maç futbol severleri bekliyor olacak. Kasımpaşa Galatasaray'la, Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği ile, Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor'la, Fenerbahçe'de İKAS Eyüp Spor'la mücadele edecek. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

geçmiş zaman olur ki. Yepyeni bir günde TRT Name stüdyolarından selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Ruhumuzu musikiyle şifalandırmak, hayatın engebeli yollarını beraberce aşmak, hüznü, sevinci, heyecanı, mutluluğu, kısacası insanlığa dair tüm duyguları beraberce paylaşmak üzere huzurlarınızdayız değerli dostlar. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bugün de nostalji ile günümüz şarkılarını buluşturacağımız harika bir yayınla sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizleri keyifli bir musiki yolculuğuna çıkaracağız. Bugün nostaljik yayınımızda Hicazkar, Nihavend, Bu Selik, Sultanı Yegah, Acem Kürdi ve Muayyer Kürdi makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Programımıza Semahat Özden Ses'in çok özel bir Hicazkar şarkısıyla başlamak istiyoruz. Güftesi Zühal Sayman tarafından kaleme alınan bu şarkıyı Serap Mutlu Akbulut icrasıyla sunuyoruz sizlere. Aşksız da yaşanmaz ki, zannetmeyin yaşıyorum. Yaşam denen bu belayı sırtımda taşıyorum.

Hicazkar makamının sevilen şarkılarını Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Hulusi Demirel'ye ait şarkısında Yaşar Özel bizlerle birlikteydi. Efendim, şimdi biraz daha günümüze yaklaşıyoruz ve tabii ki Hicazkar makamı deyince unutulmaz bir bestekar Neveser Kökteş'e yer vermeden olmaz. Neveser Kökteş'in çok sevilen bir eserinde Dilek Türkan'ı dinliyoruz. Ruhumda neşe, hayale daldım. Gel sevgili gel, bir ömre bedel.

Güzin Değişmez'in 2012 yılında yayınlanan Meftun'un Oldum albümünden Numan Ağa'nın Hicazkar şarkısı bizlerle birlikteydi. Ben sözüne bağlamam bel, pek bir vakit duyar engel. Evet, Türk müziğinin klasik eserlerine yeni düzenlemelerle de yer veriyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi ise İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Hicazkar şarkısında Selim Öztaş'ı dinliyoruz. Günaydın sevgiliye, günaydın diyor Selim Hoca.

Ayşegül Durukan'ın 89 tarihli Bir Garip Aşığım Ben albümünden bir Saadettin Kaynak şarkısına kulak verdik. Yine Güfte Vecdi Bingöl imzalıydı. Çiçeklerin gülüyor sevincinden, ötüşüyor kumrular yüreğimin içinden. Evet.

birlikteliğimize yine Hicazkar makamıyla özdeşleşmiş bir bestekar Neveser Kökteş eseriyle devam ediyoruz. Esra İçöz'ü dinliyoruz. Gül dalında öten bülbülün olsam, ötsem yanık yanık kalbine dolsam.

Yaşar sevdim Kuşadalı, boyu posu edalı. Evet, Hafız Yaşar'ın Hicazkar eserini Milat Gülses'ten dinledik. Bu sevilen şarkıyla bir İstanbul sabahında inşallah sizlere bir parça enerji gönderebilmişizdir. Hicazkar makamındaki eserlerin ardından şimdi Niyavend şarkılarla devam edecek yayınımız. Suat Sayın'ın sevilen bir eserinde Mustafa Sağ Yaşar'ı dinleyeceğiz. Gündüzüm seninle, gecem seninle, beyhude geçti bu ömrüm derdinle.

Aşka gönül vermem, aşka inanmam. Yıllarca boş yere ağlayıp kanmam. Ayteş Ergen bizlerleydi. Beste ve güftesi Baki Çağlıoğlu'na aitti bu sevilen eserin. Evet, Baki Çağlıoğlu bu eserde kalbi yananlara bir öğüt vermiş belki de. Ama yüzyıllardır var olan bu duygu sanıyoruz zihinlerden, kalplerden öyle çabuk ve öyle kolay söküp atılacak gibi değil. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi beste ve güftesi Alaaddin Şensoy'a ait bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Nalan Altınörs bizlerle. Biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum. Kederinle üzülüyor, sevincinle gülüyordum.

Hem kalpler hem eller boş kalmasın. Şayet gözyaşları akacaksa da sadece mutluluktan aksın diyelim. Şekip Ayhan Özışık'ın Niyavend şarkısını Mehsem Özşimşir seslendirdi. Şimdi yine bir Niyavend şarkıya yer vereceğiz. Selahattin İnan'ın unutulmaz eserinde Nazlı Kanaat'i dinleyeceğiz sevgili dostlar. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.

Yıldırım Gürses'in unutulmaz eserlerinden birine kulak verdik. Sözleri Mustafa Sevilen'e ait Nihavend makamındaki şarkı, Medyaşen Sancakoğlu'nun Mühürledim Kalbimi isimli albümünde yer alıyordu. Ve efendim bu şarkının ardından yine çok özel bir eser dinleyeceğiz. Zeki Müren'in Dünden Bugüne albümler serisi içerisinde 1991 yılında yayınlanan 7. albümünde yer verdiği Saadettin Öktenay'ın güftesi Turgut Yarkent'e ait şarkısını dinliyoruz. Sevil neşelen, sevme yanarsın.

Prabhu.

Değerli TRTname dostlarımız, dinlediğimiz bu Nihavend makamındaki şarkıların ardından şimdi klasik eserlerle yolculuğumuzu sürdüreceğiz ve Şehnaz makamında bir Tamburi Mustafa Çavuş bestesinde Erol Armutlu'yu konuk edeceğiz. Sanatçı bize şöyle sesleniyor. Küçük suda gördüm seni, gözlerinden bildim seni, inkar etmem, sevdim seni.

bakış bir gülümseme, tutulursun bir güzele, inan sana sormaz bile, aşk kapını çalar bir gün. Bir bakış bir gülümseme, tutulursun bir güzele, inan sana sormaz bile, aşk kapını

Haziden sevilen şarkıların günümüz düzenlemeleriyle yapılan kayıtlarını da sizlerle paylaşıyoruz. Evet, Erol Bingöl'ün Aşk Kapını Çalar Bir Gün isimli bestesini sanatçının kendi sesinden dinledik. Buselik makamındaki bu eserin güftesi Vedat Sevinç imzalıydı. Şimdi günümüze yaklaşıyoruz ve az önce bahsettiğim yeni düzenlemelerle yapılmış bir kayda kulak veriyoruz. Hasan Eylül'ün 2008 yılında Hasretim Sana isimli albümünden bir Selahattin İnal eseri. Güftesi Şemsi Belli'ye ait Buselik makamında çok sevilen bir şarkı. Gözümde özdeyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

müziğimizin genç temsilcilerinden Yaprak Sayar, dramalı Hasan Hasgüler'in Niyavent Kantosu ile bizlere seslendi. Bu eser Yaprak Sayar'ın 2018'de yayınlanan Caz Musikisi albümünden bir kayıttı. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin Heybeli'ye uzanalım ve Zekai Tunca'nın sesinden Heybeli'nin mehtabını beraberce hissedelim. Yesari Asım Arsoy'un sevilen şarkısına kulak veriyoruz. Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık.

Üsküdar'da iki tane Sultan-ı Yegah makamında Yesari Asım Arsoy bestesi dinledik. Bu sevilen eser de Koray Safkan icrası ile bizlerle birlikteydi. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünde yine Sultan-ı Yegah makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Alaaddin Yavaşça Hoca'nın bizlere armağan ettiği bir eser, Güfte Cenab-ı Şahabettin imzalı ve Melahat Gülses seslendirecek. Geldi kuşlarla yeşil dallara yaz. Varsa ruhunda çiçek çiçek şiiri biraz, yere güller dizerek pembe beyaz, sevdiğin Gonca Fem'in ismini yaz.

Özel'in 93 tarihli Sensiz Bu Yaz albümünden bir Turhan Taşan, Fethi Kara Mahmutoğlu ortak çalışmasına kulak verdik. Nihavet makamındaki bu sevilen şarkıda Yüksel Özel bize bir masal sanki dünyam, sen bahardan özümsün diye seslendi. Evet değerli dinleyenlerimiz, biliyorsunuz her programımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Güne bir söz bırak, güne bir şiir bırak köşesinde sizinle keyifli paylaşımlarda bulunuyoruz. Bugün güne bir söz bırak köşesinde yine önemli bir yazar, dünya tarihinin en önemli yazarlarından ve 19. yüzyılın ortalarında birçok esere imza atmış olan Lev Tolstoy'dan bir paylaşım yapacağız. Yaşadığı dönemde de Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen yazar şöyle bir söze imza atmış. Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir. Atalarımız da bununla ilgili çok güzel bir söz sarf etmişler biliyorsunuz. Gönül kimi severse güzel odur demişler. Biz de bu anlamlı cümlelerden kendi payımıza düşenleri alalım. Kalbimizi onları kirletmeyecek sevgilere açalım efendim. Diliyoruz siz de güzel gönüllerle denk gelirsiniz her zaman. Ve en güzel sevda şarkılarını beraberce dinlersiniz. Biz de sizler için bu güzel şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. İşte şimdi o şarkılardan birine kulak verelim. Gönülden hüzünleri silelim. Ahmet Özsan'dan Erol Bingöl tarafından bestelenen ve güftesi Canip Avcı tarafından yazılan Acem Kürdi şarkıyı dinleyelim. Gönülden hüzünler silindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk.

2020 yılında aramızdan ayrılan değerli sanatçı Necmettin Yıldırım, Mahmut Oğun'un güftesi Yalçın Bellican'a ait Acem Kürdi şarkısıyla bizlerleydi. Seni nasıl özledim, gönlüme sor söylesin. Efendim, bu güzel şarkının ardından yayınımıza Kürdi makamında bir Zekai Tunca şarkısıyla devam edeceğiz. Bu defa sanatçının kendi sesinden dinlemeyeceğiz. Muazzez Abacı'nın 1995 tarihli Tutkunum albümünde yer verdiği kaydı paylaşacağız sizlerle. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolum taşla dolu. Onsuz olmama imkan yok, yok mu bunun orta yolu Tanrım?

Bana aşığım diyorsun. Ben artık mutlu olurum. Yıllardan sonra ilk defa bu gece rahat uyurum. Nalan Altınörs'ün 1990 tarihinde yayınlanan Sensiz Geçen Bu İlk Gecem isimli albümünde seslendirdiği Hüsnü Üstün bestesine kulak verdik. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının sözleri ise aşkın Tuna'ya aitti. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdiki sanatçı konuğumuz Asuman Assım Görgün oluyor. Sanatçı Akın Özkan'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi şarkısıyla bize sesleniyor. Gönül aşık oldu sana, gezer durur yana yana.

Bugün de şarkılarla ortak duygularda buluştuk. Yine musikinin en güzel nameleriyle ruhumuz şifalandı ve bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofonda en güzel şarkılarla yanı başınızda olacağız. Mutluluk, huzur dileklerimizle sizlere veda ederken İsmet Nedim'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait şarkısında sizleri Ayfer Er ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Hollanda makamlarınca kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Wilhelmus Adrianus Lake Dedekers, İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin uluslararası suç örgütü lideri olan kardeşi Johannes Lederkers'la uyuşturucu ticareti yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan ilişkilerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını iki günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkının büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde tamamlandı. Tüm manipülasyonlarına rağmen İsrail yarışmayı kaybetti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu. Final gecesinde salonda Filistin bayrağı açıldı. Antalya'da mutfak tüpünden kaynaklanan gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama oldu.

Bir kişi ağır yaralandı. Evin duvarlarının yıkıldığı patlamada park halindeki araçlar da zarar gördü. Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada dengesini kaybeden bir kişi falezlerden aşağı düştü. Ekiplerin çalışmasıyla kayalıkların arasından çıkarılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırdı. Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2026'nın ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı nedeniyle 1285 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza uyguladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Gümüşhane Bayburt Havalimanı projesinde çalışmalar sürüyor. Yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verecek havalimanı Türkiye'deki 5. bölgesel havalimanı olacak. Yılın son çeyreğinde hizmete açılması planlanan havalimanında çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Yurdun birçok yerinde olumsuz hava şartları hakim. Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan fırtına çatılarda hasara yol açtı. Amasya'da taşkınlar ev ve tarım alanlarına zarar verdi. Erzurum Palandöken'de ise kar yağışı etkili oldu. Yurt geneli yağışlı havanın etkisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Akdeniz ve Ege güneyli rüzgarların etkisinde. Çarşambadan itibaren yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara ve İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21, İzmir'de ise 26 derece olacak. Spor. Süper Lig'de bugün küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek maçların programı şöyle. Saat 17'de Zekorner Kayseri Spor Tümasan Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'yi gösterdiğinde ise 4 maç futbol severleri bekliyor olacak. Kasımpaşa Galatasaray'la Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği ile Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor'la Fenerbahçe'de İKAS Eyüp Spor'la mücadele edecek. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Hoş Sada.

Kıymetli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu'nda hazırladığımız Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarımızdan seçkiler sunacağız sizlere. Bugün Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenmiş bir Isparta türküsüyle merhaba dedik sizlere. Şu gelen atlı mıdır? Buca, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Furkan Vatankoş'un kanun eşliğiyle birlikte seslendireceğimiz bir saz eseri var sırada. Hicaz Mandıra.

Kuramcı ve bestekar Hüseyin Saadettin Arel imzalı Nihavend Peşrev alıyor bu kez sırayı. Eseri ben yorumlayacağım sizler için.

Siyah beyaz tuşlar bebekli lakabıyla bilinen Refik Talat Alpman'ın çok bilinen Mahur Saz Semai ile devam ediyor. Eseri Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Müziği öğrencilerinden Yusuf Efe Paz'ın ud eşliğiyle seslendirdik siz TRT Name dostlarına.

Her daim eserlerini dinlemekten keyif aldığımız bir Neveser Kökteş bestesi var sırada. Sevdikçe seni ömrüm artar ey yar.

Siyah Beyaz Tuşlar çok bilinen mahvur bir İstanbul türküsüyle sona eriyor. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: CRT Name.
1: Biz çaldık, sen söyle.

0: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bu hafta sizin seçtiğiniz eserlerle birlikteyiz. Programımıza başlamadan önce ekibimizi sizlere tanıtmak istiyoruz. Program yapımcımız Gülay Elden, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, ses almada Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Berin Aydın ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı sevgili Korhan Gülderen'le birlikte sizlere keyifli dakikalar diliyoruz. Korhan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk efendim. Programımıza başlamadan önce saz sanatçılarını takdim etmek istiyorum. Kanunda Vedat Erdem Koca, klavyede Batur Ertem, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, resim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Başlıyor. Bazen bir şarkı çalar ve insan kendini geçmişin içinde bulur. Anılar, yaşanmışlıklar, belki de yarım kalmış hikayeler bir bir gözünüzün önünden geçer. İşte şimdi çalacak olan bu eserde tam olarak böyle bir yolculuğa davet ediyor bizleri.
1: Sözleriyle kalbe dokunan, melodisiyle ruhu sarıp sarmalayan, zamanın nasıl geçtiğini fark edemediğimiz o anları hatırlatacak. Belki de içinizde saklı kalan duyguları yeniden gün yüzüne çıkaracak. Şimdi arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın ve kendinizi müziğin akışına bırakın. Hangi şarkı geliyor?
0: Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

0: TRT Name.
1: Bazen hayat bizleri hiç ummadığımız yerlere savurur. Yakın sandıklarımız uzak olur, dokunabildiklerimiz hatıraya dönüşür ve geriye kalbimize taşıdığımız o tarifsiz özlem kalır. Şimdi sizlere ayrılığın hüznünü, sevginin zamana meydan okuyan gücünü anlatan çok güzel bir eserle baş başa bırakacağız. Bu öyle bir şarkı ki dinlerken belki birini hatırlayacaksınız. Belki de içinizde saklı kalmış duygular yeniden su yüzüne çıkacak.
2: Gecenin sessizliğinde, bir fincan kahve içtiğinde ya da yalnızca düşüncelerinizle baş başa kaldığınız bir an. Her notasına ayrı bir anlam yüklenmiş, her sözünde başka bir hikaye. O güzel eser geliyor.
1: Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu.

0: Belki bir ayrılığı hatırlatacak, belki de bırakmayı öğrendiğiniz bir anı. Ama her dinleyişte insanın kendisiyle baş başa kaldığı o özel duyguyu yeniden yaşatacak.
1: Şimdi bırakın her şey olduğu gibi kalsın ve sadece müziğin sizi alıp götürmesine izin verin. Bırak boş kalsın elin, yol yakınken dönelim.

0: Bazen bir bakışta başlar, bazen yıllar içinde büyür. Kimi zaman güldürür, kimi zaman derinden yaralar. Ama ne olursa olsun her haliyle insana kendini en canlı hissettiren duygudur aşk. Hepimizin içinde saklı kalan bir hikaye vardır. Söylenemeyen sözler, yarım kalan cümleler, belki de hiç unutulmayan bir isim. İşte şimdi çalacak olan bu eser tam da öyle duygulara tercüman olacak.
1: Gecenin bir vaktinde yalnız kaldığınızda, bir anıya daldığınızda ya da sadece kalbinizin sesini dinlemek istediğinizde size eşlik edecek. Her notasında başka bir duygu, her sözünde başka bir hatıra saklı.
0: Şimdi sizleri bu güçlü duygunun en içten, en dokunaklı anlatımlarından biriyle baş başa bırakıyoruz. Ah aşk, hep birlikte dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi sırada türkülerimizin o kendine has anlatımı, dilden dile dolaşan hikayeleri ve içtenliği var. Zaman zaman hüzünlendiren, zaman zaman düşündüren ama her daim samimiyetini hissettiren bu özel eser, sizleri yine geçmişin izlerine doğru bir yolculuğa çıkaracak. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Biz çaldık, sen söyle.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin istiyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı, dedi. İran savaşında 79 gün geride

0: de kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını, ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran'sa olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetlik işleminin ardından serbest bırakıldı. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde tamamlandı. Tüm manipülasyonlara rağmen İsrail yarışmayı kaybetti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu. Final gecesinde salonda Filistin bayrağı açıldı. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini arttırdı. Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2026'nın ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı nedeniyle 1285 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza uyguladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresini yoğun İHA saldırılarıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Sumi kendine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Trendyol Süper Lig'de dün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle: Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Korendon Alanyaspor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2 ve Samsun Spor 3, Göztepe 0.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, Konya ve Karaman hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Artvin hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Mehsem Özşimşir, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tomaisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli, benim çok kıymetli arkadaşlarım var. Ayfer Er, Ayşe Eren Yusuf, Ersin Çelik, Harun Gürbüz bizimle birlikte. Bizlere eşlik edecek çok kıymetli saz sanatçılarımız kemanda Görkem Güder, violonselde Serdar Açın, kanunda

Bora Dicle, Utta Özge Nadire Akgül, Tambur'da Gökalp Yüzlüer, Ney'de Ali Osman Erdoğdular, Klarnet'te Ali Çeliksu, Ritim Saz'da Muhammed İzgi. Efendim programımıza koromuzun söyleyeceği iki hüzzam eserle başlıyoruz ve tabii ki başında bestesi Seyfettin Efendi'ye ait bir hüzzam peşrev var. Ardından koromuz seslendirecek. Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin ve arabaya taş koydum.

0: TRT Name.
1: Efendim, Stüdyo Name programımız devam ediyor. Şimdi mikrofon başına benim çok kıymetli arkadaşım Ersin Çelik geldi. Hoş geldin Ersin'cim.
2: Hoş bulduk.
1: Hüzzam makamında bize hangi eseri seslendireceksin?
2: Şerif İşli'ye ait bir şarkı. Evet. Sensiz geçecek günleri ahımla eritsem.
1: Zevkle dinliyoruz.

Gönlüne sağlık Ersin'cim. Efendim, Stüdyo Name programındasınız ve benim çok kıymetli arkadaşım geldi mikrofona. Hoş geldiniz.

0: Gönlüne sağlık. Evet, yine Hüzzam makamına devam ediyoruz. Yine çok kıymetli arkadaşım Ayşe Eren Yusuf geldi. Hoş geldin Ayşe'cim.
1: Hoş bulduk Mehsemcim. Teşekkür ediyorum.
0: Yine
1: Bütün
0: çok sevilen bir
1: dinleyicilerimize de
0: şarkı.
1: merhaba diyelim.
0: Sunumunu senden alalım.
1: Evet, yine Hüzzam makamıyla devam ediyoruz. Güftesi Ayhan İlter, bestesi İrfan Özbakır'a ait bu güzel eserin. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri diyeceğiz.
0: Dinliyoruz efendim.

Gönlüne sağlık Ayşe'cim. Efendim yine bir Hüzzam şarkıyı bendeniz seslendirmek istiyorum. Güftesi Nesrin Aksoyer'e ait, beste Selahattin Altınbaş. Bir yangın sonrası şimdi yüreğim. Ne dumanım kalmış ne de küllerim.

Ellerinize sağlık. Efendim, Hüzzam şarkıların sonuna geldik ve koromuz seslendiriyor. Akasyalar açarken.

0: TRT Name.
1: Efendim, Stüdyo Name programında Hüzzam makamını sonlandırdık ve Nihavend makamına geçiş yapıyoruz. Ve yine benim çok kıymetli arkadaşım Ersin.

0: Ersin Çelik geldi mikrofona. Ersin'cim çok güzel bir şarkı, çok sevilen bir şarkı okuyacaksın.
1: Evet,
0: anonsunu
1: büyük
0: senden
1: bestekar
0: alalım.
1: Osman Nihat Akın'ın çok güzel bir şarkısı. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi.
0: Geçiş Taksim'inde çok kıymetli saz üstadımız Bora Dicle'den rica ediyoruz efendim.

0: Gönlüne sağlık. Efendim, Nihavend makamında şarkılarla devam ediyoruz programımıza. Çok kıymetli arkadaşım Ayfer Er geliyor mikrofona. Ve birbirinden güzel iki şarkı okuyacaksın ard arda. İkisinin de anonsunu alalım mı senden Ayfer'cim?
1: İlk okuyacağım şarkı benim üniversitede üniversite korosundaki ilk koro hocam Turhan Özek, Ankara Radyosu sanatçılarındandı rahmetli.
0: Allah rahmet
1: eylesin. Onun şarkısı bir ben sevdim gönülden, bir de Mecnun ben kadar. İkincisi de Recaizade Mahmut Ekrem'e ait. Süzüp süzüp de eğmelek o çeşminin habını.
0: Zevkle dinliyoruz efendim.

0: Emine sağlık Ayfer'cim. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Efendim Stüdyoname programımız devam ediyor. Yine harika bir şarkıyla benim çok kıymetli arkadaşım Ayşe Eren Yusuf geldi. Ne okuyorsun bize Ayşe'cim?
1: Selahattin İnal'ın Nihavet makamında bir eseri. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum.
0: Zevkle dinliyoruz.

Gönlüne sağlık. Efendim, programımızın sonlarına yaklaşırken bendeniz de sizlere bir Nihaven şarkı sunmak istiyorum. Beste Yıldırım Gürses, sözler çok kıymetli abimiz Uğur Gür'e ait. Sorma bana o aşkı diyoruz.

Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Programı sizler için ben Mehsem Özçimşir sundum. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı'ydı. Tomaj serimiz Birsel Acar'dı. Teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy'du. Bugün müzik stüdyomuzda olan çok kıymetli TRT İstanbul Radyosu'nun ses sanatçıları Ayfer Er, Ayşe Eren Yusuf, Ersin Çelik ve Harun Gürmüz'dü. Saz sanatçılarımız kemanda Görkem Güder, violonselde Serdar Açın, kanunda Boro Dicle, udda Özge Nadire Akgül, tamburda Gökalp Yüzler, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu, ritim sazda Muhammed İzgi'ydi efendim. Bir programın daha sonuna geldik. Gününüz, haftanız harikalarla, mucizelerle, sağlıkla, mutlulukla geçsin efendim.

bakmasın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın. Ana

sana açık kucaklar. Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.

sana açık kucak var. Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Dilerim Tanrı'dan ki sana açık kucak var.

tadım. Can dananın dudaklar, sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.

gözler kör olsun, bakan gözler kör olsun.

0: TRT Name. TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz, dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen

0: bir gençlik şöleninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı, kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi, herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Yürüyüşe katılan Türkler gurur ve sevinci bir arada yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından bu yıl 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun her platformda etkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu söyledi. Yürüyüş Türk milletinin özgüveninin yansımasıdır, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan coşku, köklü bir tarihin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir, mesajını paylaştı. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını, ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran ise olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde tamamlandı. Tüm manipülasyonlarına rağmen İsrail yarışmayı kaybetti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu. Final gecesinde salonda Filistin bayrağı açıldı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi, 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Diyarbakır merkezli 23 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı, 27 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi, 16 kişi serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini arttırdı. Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026'nın ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı nedeniyle 1285 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza uyguladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresini yoğun İHA saldırılarıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Sumi kentine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Korendon Alanya Spor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2 ve Samsun Spor 3, Göztepe 0.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Sirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.

Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Mahmut Bekki yönetimindeki Karma Faslı dinleyeceksiniz. Ara Taksimini Keman'la Onur Soysal yapacak.

0: Mahmut Bey II yönetimindeki karma fasıl sona erdi. Keman taksimini Onur Soysal'dan dinlediniz.
1: TRT Name.
2: Saat 18.
1: Haberler.

İyi akşamlar sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk rüzgarı esti. New York'ta 43. Türk Günü yürüyüşü yüzlerce kişinin katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Türk kültürü ve dayanışma ruhu ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yayımlandığı etkinlikte Türk mutfağı da tanıtıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan coşku, köklü bir tarihin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir mesajını paylaştı. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada iki polis memuru şehit düştü. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ Çorlu'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayımladı. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik ise sürüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını, ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran ise olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde tamamlandı. Tüm manipülasyonlarına rağmen İsrail yarışmayı kaybetti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu. Final gecesinde salonda Filistin bayrağı açıldı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Diyarbakır merkezli 23 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. 27 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi. 16 kişi serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırdı. Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2026'nın ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı nedeniyle 1285 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza uyguladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliam yapıyor. Türkiye merkezli bir derneğe ait yemek dağıtım noktası vuruldu. En az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas saldırıyı kasıtlı işlenmiş savaş suçu olarak niteledi. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da da Filistinlilerin araçlarını kundaklıyor. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresine yoğun İHA saldırısıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Sumi kentine saldırı düzenlediğini açıkladı.

0: Trendyol Süper Lig'de dün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Korendon Alanya Spor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2, Samsun Spor 3, Göztepe 0.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Konya ve Karaman hariç, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Artvin hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Esir çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya'nın kuzey kesimleri de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Hamide Uysal, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal ve ayrıca bugün akustik name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım Kemanda Aydın Varol, Kanunda Devrim Ekiz, Udda Oytun Uçar, Klarnette Tanju Erol, Piyanoda Orhan Ayaz, Bas Gitarda Cenk Ersarp, Ritim Sazda Muhammed İzgi bizlerle. Şimdi programımıza öncelikle Hafız Saadettin Kaynağ'ın Nihavend eseriyle başladık. Menekşelendi sular. Sırada yine Nihavend bir eser var. Hacı Arif Bey'e ait olan Vücut ikliminin sultanı sensin, efendim derdimin dermanı sensin.

Teşekkür ediyorum eşliğiniz için sevgili sanatçısı arkadaşlarım. Şimdi sırada Nihavend bir eser var yine. Nihavend Tango. Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait. Akşamı Süzme'den isteyeceğiz.

Bu Nihavend Tango'dan sonra yine Nihavend bir şarkı var sırada. Sözleri Mehmet Gökkaya'ya, müziği Erol Sayan'a ait olan Kalbe Dolan O İlk Bakış Unutulmaz adlı eseri icra edeceğiz.

Erol Sayan'a ait Bu Nihayet şarkıdan sonra bestesi Sermüezzin Hakkı Bey'e ait olan yine Nihayet bir şarkı var sırada. Nerelerde kaldın ey Servinazım?

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Sırada nihayet Azeri bir türkü var şimdi. Aman avcı vurma beni diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Nihavent makamındaki eserlerimizin son şarkısını şimdi seslendireceğim. Vecdi Seyhun'a ait "Hatırlar mısın beni, bir zamanlar ne kadar severdim seni" diyeceğiz.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, programımıza Hüzzam şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi sırada yine çok kıymetli bestekar, Türk müziğine unutulmaz eserler bırakmış olan Saadettin Kaynağ'ın Hüzzam bir şarkısı var. Aşkın beni durmaz yakar, ey sevgili sen neredesin diyeceğiz. Ama öncesinde kıymetli Aydın Varol Bey'den Keman Taksimi'ni dinliyoruz.

Çok teşekkür ediyorum eşlikleriniz için kıymetli arkadaşlarım. Yine sırada bestesi Saadettin Kaynağı ait olan Güftesi Karacaoğlan'ın Segah bir şarkı var. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye.

Evet, Saadettin Kaynağ'ın Segah şarkısını seslendirdik. Şimdi sırada Rüştü Şardağ'a ait hüzzam bir şarkı var. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı diyeceğiz.

Kıymetli dinleyenlerimiz, yine Hüzzam bir şarkıyla devam ediyoruz. Dede Efendi'nin "Ey Gülibağı Eda, sana oldum müptela" diyeceğiz.

Şimdi güftesi ve bestesi Neves Erkökteş'e ait olan yine Hüzzam şarkımız var. Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın?

Sevgili dinleyicilerimiz, şu an dinlemekte olduğunuz Akustik Nami programımızın tekrar yayınını bu gece 24.00'da ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Nami frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Türk sanat müziğinin çeşitli eserleriyle hazırladığımız bir Akustik Nami programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Deniz Hamide Uysal Harbi sizlerleydim. Ve ayrıca bugün benimle olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Muhammed İzgi vardı. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran kıymetli ton masterimiz Barış Baykal, Akustik Nami programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Ve son olarak iki hüzzam türkü ile sizlere veda ediyoruz. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Fatih Gürleyik, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Programımıza harika bir potpourri ile başladık. Sevgili dinleyicilerimiz, Muazzez Ersoy seslendirdi. Bu akşam yine muhteşem eserler hazırladık sizler için. Saat 21'e kadar güzel şarkılarımızla güzel bir zaman geçirmenizi ümit ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Ritmi düşürmüyoruz ve Ayşe Tunalı ile devam ediyoruz.

Akşamın sesi, güftesi Cemal Safiye, bestesi Metin Milli'ye ait güzel bir eserle devam ediyor. Metin Milli'nin sesinden dinliyoruz. Aklım çıkıyor.

bir eserle devam ediyor. Saadettin Kaynak imzasını taşıyan, sizlerden de sevgi dolu, övgü dolu güzel mesajlar da bizlere ulaşıyor sevgili dinleyicilerimiz. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey'e, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal tüm TRTname dostlarını selamlamış, iyi akşamlar diliyor. Bahçemde birbirinden güzel şarkıları dinlemenin keyfini yaşayacağım. Programı hazırlayıp sunan Dilek Hanım'a çok teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten bizlere selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Bolu'dan Bedrettin Karaman, güzel yurdumun ormanlarla kaplı güzel ili Bolu'dan selamlar. Hüzzam eserlere yoğun sevgim var. Hüzzam eserlerde ne güzel duygular var. Bir hüzzam eseri dinleyicilere armağan etme arzumuz var demiş. Her zamanki gibi benim çok beğendiğim dörtlüklerini, şiirini yazmış, göndermiş Bedrettin Bey. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir eser armağan edeceğiz sizlere. Yağmurlu bir Ankara akşamından selamlarını göndermiş Tamer Alper. Haftanın son akşamın sesinde sıradaki eseri tüm name dostlarına, ekibe ve değerli sunucumuz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederim. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe de bizlerle birlikte iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine ve ekibimize armağan ediyor. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır, en güzel akşamlar, mutluluklar hiç eksik olmasın demiş. İnşallah diyoruz. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım, çocukları Onur ve Emre Bakır'la akşamın sesi dinleyicilerine ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Gaziantep'ten Erdinç Dişli de bizlerle birlikte selamlar, sevgiler, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu iyi akşamlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım selamlar, sevgiler. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sanatçımız Vedat Kaptan Yurdakul sizler için seslendiriyor unutulmaz eseri. Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor.

Sırada Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden Ömer Bedrettin Uşaklı'nın mısralara döktüğü, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Nihavend makamında bestelediği unutulmaz bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Yıldızların Altında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu güzel eseri? Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu tüm name dostlarını selamlamış, ekibimize sevgilerini göndermiş. Yayında başarılar demiş, teşekkür ederiz. Yine Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Mutlu akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Teşekkürler. Özdere'den Jale Özen de bizlerle birlikte, yine keyifle dinleyeceğim. Emeklerinize, yüreğinize sağlık, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Konya'dan Hatice Tuncer içten selamlarını, sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri ailesine ve dostlara armağan ediyor. Konya'dan Mehmet Üstün Barutçu iyi akşamlar dilemiş, zevkle dinliyorum demiş. Sıradaki eseri annesine ve doktor kızı Sema'ya ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca da bizlerle birlikte, her zaman olduğu gibi sevgi yüklü kocaman selamlar yolluyorum demiş. Sıradaki şarkıyı buralara yollarsanız seviniriz. Zevkle tüm şarkılara eşlik ettiğimi belirtmiştim.

Ne güzel bir şarkı sevgili dinleyicilerimiz. Dinlemeye doyamıyoruz. Unutulmaz bir eser. Hüner Coşkuner'in sesinden dinledik Yıldızların Altında. Akşamın Sesi aşk dolu güzel bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Necdet Tokatlıoğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz güzel eserimizi. Samsun'dan Seniha Cengizhan iyi yayınlar diliyorum. Bugün itibariyle bayram şenliklerimiz başladı. Açık hava konserleri, uçak gösterileri, her türlü aktiviteler. Atatürk'ün ilk adım attığı ilimiz çok gururlu demiş. Ne güzel diyorum. Sıradaki eseri eşi Mehmet Bey'e, tüm Samsunlulara, Name dostlarına, ekibimize ve kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Herkese sevgilerini, selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Dinar'dan Feyzi Akşen hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Sunucumuz, sarı papatyamız Dilek Hanım'a sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Dostlarımızın da isimlerini yazmış Feyzi Bey. Teşekkür ederiz. Ankara'dan Mesut Mor hayırlı akşamlar diliyor. Bugün hava yağmurlu, dün cıvıl cıvıldı demiş. Keyifle dinleyeceğim programınızı Dilek Hanım, emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürler ederim demiş. Bir de demiş ki dün cıvıl cıvıl olan hava bugün yağmurlu oldu, dilimi eşek arısı soksun diye kendisine şaka yapmış. Dün hava çok güzel dedi ya, bugün de hava bozmuş. Olabilir, mevsimler değişiyor, bazen soğuk bazen sıcak oluyor. Haziran'da umarız havalar tamamıyla ısınır, sağlık olsun diyelim. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem Name dostlarını selamlıyor. Sıradaki eseri buradaki herkese armağan ediyorum demiş. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, sıradaki eseri Koray, Dilşat, Gülçin, Gül.

Han ve herkese armağan ediyor. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar yurdumun her köşesine selam olsun demiş. Gün batarken bir yaprak düşerken bir keman taksimi, bir şarkı şiir name mutfaktan gelen yemek kokusuna karışırken mutlu huzurlu sağlıklı kalın demiş. Teşekkür ediyoruz. Yağmurlu bir Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden hayırlı akşamlar demiş Osman Soygü'den sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Mithat Kaykı Edirne Uzunköprü'den bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş, her şey gönlünüzce olsun demiş. Sıradaki eseri eşine, kızına ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Sizler için geliyor aşk dolu eserimiz Necdet Tokatlıoğlu'nun sesinden dinliyoruz. Anladım ki bana dünyayı sevdiren, her yanıyla hayatı güzel gösterensin.

Saatlerimiz 19.30'u gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bizlere ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. İletilerinizi bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İletilerinizle ulaşmaya devam ediyor. Adana'dan Ülkü Demirhan Ergü selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, name dostlarına, ailesine, annesine, babasına, kardeşlerine, Akif Bey'e armağan ediyor. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz hepimizi selamlamış, güzel bir akşam diliyor. Sıradaki eseri tüm dostlara armağan ediyor. Samsun'dan Reyhan Baş da bizlerle birlikte keyifli akşamlar diliyor. Her insan değerlidir ama bazılarının değeri paha biçilemez. Tıpkı bunu okuyan siz gibi Dilek Hanımcığım, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum Reyhan Baş'a bu güzel mesajı için. Güzel eserlerle yine birlikte olacağız. Sıradaki bir eseri eşim Haldun, kendim, name dostlarım ve siz emek

verenler için istiyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesaj için. Sakarya Camili'den Zafer Özkara da bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Mustafa Aylı Aydemir, Ümit Kaya Çelebi, Musa Özçelik, Semir Kelle ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Konya'dan Hatice Biçer selamlarını göndermiş. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Dilek Hanım demiş. Teşekkür ediyoruz. Güfte Erol Kavşit, Beste Avni Anıl, Makam Nihavend. Çok güzel bir eser. Taner Şener'in sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı.

Akşamın Sesi muhteşem bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Zeki Müren'e, bestesi İlyas Tetik'e ait Muhayyer Kürdi makamında bence tahmin ettiğiniz güzel eserimizi kimlere armağan edeceğiz? Bolvadin'den İbrahim Özdemir selamlarını sevgilerini göndermiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederiz. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur, iyi akşamlar. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. İyi ki varsın.

demiş. Teşekkürler. Güller Diyar Isparta'dan Şevki Şahinoğlu TRTname dostlarını selamlamış. Sıradaki şarkıyı Isparta Halife Sultan Mahallesi'nde yaşayan komşularına armağan ediyor. Ayrıca ekibimize ve tüm name dostlarına da armağan etmiş sıradaki şarkıyı. Teşekkürler. Manisa'dan Salih Kurt sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey. Teşekkür ederiz. Nide Bor'dan Şükrü Özdamar da bizlerle birlikte mutlu ve güzel bir pazar günü diliyor. Seçeceğimiz bir eseri çok değerli annesi Nurhayat Özdamar'a, Zafer Özkar'a, Recep Gayretli Azmi Yılmaz ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Nurhayat teyzemize buradan selamlar gönderiyoruz, ellerinden öpüyoruz. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Hüseyin Bey de dostlarımızın isimlerini yazmış. Teşekkür ederiz. Kasvetli bir İstanbul akşamından selamlar olsun demiş Ahmet Bakır Ezer. Hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri ekibimize, eşi Neriman Hanım'a, Trabzon'daki ablası Afet Altan çiftine ve Dirlik Köyü'nde sabırsızlıkla sarı papatyasını bekleyen anneciğim ve kardeşim Özdemir Bey'e armağan ediyorum. Üstün başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Ahmet Bey'e bu güzel mesaj için teşekkür ediyorum ve Dirlik Köyü'nde şu anda beni dinleyen Nedime teyzeciğime kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum ve o güzel ellerinden öpüyorum. Almanya'dan, Berlin'den Suna teyzemiz, Suna Koçak da bizlerle birlikte programımızı dinliyor. İyi akşamlar, güzel programınızı bekliyorum, selam, sevgiler demiş. Teşekkür ediyorum ben de Ankara'dan Almanya'ya, Suna Koçak'a, Suna teyzemize kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Uşak'tan Meral Özsan da bizlerle birlikte hafta sonumuzun vazgeçilmezi akşamın sesine iyi yayınlar diliyorum sevgili Dilek Hanım. Bu akşam sizlerden güzel bir eseri eşim Erol Bey'e, canım evlatlarıma, canım torunlarıma, kıymetlim Dilek Hanım'a, name dostlarımıza armağan ediyorum. Kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum demiş. Teşekkür ederim bu güzel mesaj için. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin de bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Dilek Hanım kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Bu akşam sizi bayramı bekleyen mutlu çocuklar gibi sevinçle, sevgiyle, özlemle bekliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, eminim bundan Seven Kurtboğan Savtekin. Bu akşam sizin seçtiğiniz tüm eserleri size, ekibinize, bayramı bekleyen mutlu çocuklara, kendime, manevi kızım Arzu Karaçelik, Murat Karaçelik çiftine, can kardeşim Sıdıka Tavukçu'ya ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Güzel de bir mesaj göndermiş. Taşın aş olduğu asil şehir bucaktan Ali Yöntem hepimizi selamlamış. Şansına çıkan şarkıyı eşi Havva Nur Hanım, bana Hatice Okur, Rezan Çatalbaş, Yıldız Erzi, Suna Koçak, Zafer Özkara'ya armağan ediyor. Hep birlikte dinliyoruz ve sizler için geliyor bu muhteşem eser. İhsan Güvenç seslendiriyor. Gece Kirpikli Kadın.

Muhteşem bir hüzzam eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Ayhan İlter'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri. Gerçekten çok güzel bir eser. Funda Arar da çok güzel yorumlamış. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özar da selamlarını göndermiş. Hüzzam bir eser, yalnız bana gelsin demiş. Bu güzel eser Meral Menekşe Özar'da'ya armağan oldu sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.49'u gösteriyor. Akşamın sesi aşk dolu bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Halil Karaduman'a ait Nihavend makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz, sizlerden de bizlere güzel iletiler ulaşmaya devam ediyor. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan, sevgili öğretmenimiz bizlere sevgilerini göndermiş. 5 aydır yattığım yerde yaşam sevincim.

oldunuz. İyi ki programınızı takip etmeye başlamışım. Hafta sonlarını sayenizde iple çekiyorum. Teşekkür eder, sevgilerimi sunarım. Sıradaki eseri Profesör Doktor Asaf Atasever Hastanesi Ortopedi Servisi doktorlarımızdan Sayın Sedat Kurtulmuş ve ekibine ve tüm çalışanlarına armağan ediyorum. Saygılarımla demiş. Feryal hocamıza selamlarımı gönderiyorum, sevgilerimi gönderiyorum ve gerçekten çok duygulandım. 5 aydır. Umarım bundan sonra sağlığınıza kavuşursunuz. Allah'ım size sağlık, şifa, afiyet versin. Yaşam sevincim oldunuz demişsiniz. Beraber olmaya devam edelim. Her programa gelin. Kıymetli öğretmenimiz, çok teşekkür ediyorum sizlere. Allah'tan şifa diliyorum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Akdeniz'in incisi Antalya'dan Hatice Okur turunç kokulu sevgilerini gönderdi her zamanki gibi. Akşamın sesi gönüllerin sultanı sevgili Dilek Hanımcığıma, TRTname dostlarıma, bu programa gönül vermiş sesli sessiz tüm dinleyenlere sıradaki eser, en güzel şarkılar ve sevdiklerime armağan olsun. Mutlu akşamlar diliyorum gönüllerin sultanı Dilek Hanımcığım. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum Hatice Hanım'a bu içten güzel mesajı için. Hatay Payas'tan Mehmet Andız da bizlerle birlikte herkese selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Bursa'dan ziyaretine gelen damadı Samet'e, kızı Özge Nur'a, arkadaşı Hüseyin Aylin çiftine, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Kütahya Gediz'den gelen misafirleri Zehra ve Yılmaz çiftine, ayrıca Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız, Salih Kurt ve akşamın sesini dinleyen tüm dinleyicilere armağan ediyor. Ankara Eryaman'dan Fatih Kiper de bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. İyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri hastanelerde şifa bekleyen herkese armağan ediyorum. Allah'tan şifa diliyorum demiş. İnşallah diyorum. Çanakkale'den Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri name dostlarına armağan ediyor. Denizli Sarayköy'den Gülten Doğru iyi yayınlar diliyor. En güzel şarkılar en güzel dinleyicilere gelsin. Sevgiler, saygılar demiş. Burdur'dan Zeki Gün de bizlerle birlikte, o da sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Sarı Papatyamız Dilek Hanım'a, ekibine, eşim, çocuklarım, torunlarım ve tüm name dostlarıma armağan ediyorum. Mutlu akşamlar diliyorum. Her daim TRT demiş. Zeki Gün'e teşekkür ediyoruz. Almanya'dan Fatma Ateşok mutlu akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Selamlarını göndermiş. Dün akşam biraz geç yazmıştı. Demiş ki bugün gözlerim hep saatteydi. Sizlerle beraber olmaktan çok keyif alıyorum. Tüm ekibe gönülden teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri bize ve name dostlarına armağan ediyor. Her zamanki gibi Almanya'ya, Ankara'dan Fatma Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Samsun'dan Ayla Seyhan da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. İyi ki varsınız demiş. Teşekkürler. Sıradaki eseri tüm name dostlarına ve bize armağan ediyor. İzmir Bornova'dan Uğur Günaydın, emeğinize gönlünüze sağlık demiş. Akif Özüşen hocamızdan bir eser rica ediyorum demiş. Dün akşam Akif hocamızdan bir eser gelmişti. Bu akşam sıradaki eseri size armağan ediyorum. Antalya'dan Suzan Ülkü kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine ve kıymetli eşi Ahmet Bey'e armağan ediyor. Ankara Akyurt'tan Bekir Eker sevgilerini göndermiş. Dilek Hanımcığım, pazar günleri bir alışkanlığımız oldu sayenizde ailecek. Akşam yemeklerimizin en güzel eşlikçisi TRTname ve sizsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eser eşim, hayat arkadaşım Zeynep Hanım'a gelsin. Aile her şeydir. Tüm gönlü kalbi güzel insanlara da gelsin. Sıradaki eser demiş. Teşekkür ediyorum bu güzel mesaj için. Nalan Altınörs sizler için seslendiriyor aşk dolu eseri. Seni düşünüyorum aklımda hep gülüşün. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Akşamın Sesi yeni aşk dolu bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Şafak Atayman'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Rast makamında Zekai Tunca seslendirecek. Bakalım kimlere armağan edeceğiz güzel eserimizi. İzmir Tire'den Hüseyin Güden hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Muazzez Hanım'a, Sadık ve Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm name dostlarına armağan ediyor.

Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Tavşanlı halkına armağan ediyor. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü selamlar, sevgiler. Sıradaki eseri sizlere TRTname dinleyen tüm dostlara armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan Sevda Demirhan iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri şu anda radyoyu dinleyen, benden çok uzakta olan kıymetli eşim Akif'e armağan ediyorum demiş. Çanakkale'den Engin Erdoğan selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Gelibolu Yeniköy'de bulunan dostlarına ve bize armağan ediyor. Teşekkürler. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç sevgilerini göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm şarkı severlere armağan ediyor. Akçay'dan Günser Çavuldak, Dilek Hanım içten sevgilerimi gönderiyorum size demiş. Seçtiğiniz birbirinden değerli şarkılarınızla mest olmak için hiç ayrılmadığım TRTname'nin ve radyomun başındayım demiş. Tüm şarkılar size ve tüm müzik severlere armağan olsun. Emekleriniz için çok teşekkürler. Sevgiyle kalın demiş. Ben teşekkür ediyorum bu güzel mesaj için. Yağmurlu bir akşamdan Amasya'dan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum demiş Abdullah Ertürk. Sıradaki eseri kendisine, TRTname dostlarına, sunucumuz Dilek Hanım'a ve ekibe armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Abdullah Bey'e. Zekai Tunca sizler için seslendiriyor. Çok güzel bir eser, aşk dolu. Kavrulan çölleri geçerim inan.

Zekai Tunca seslendirdi, kavrulan çölleri geçerim inan. Sırada Neşe Öztaş'ın seslendireceği güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Yine yalnız bırakma bu gece.

Duygu dolu bir şarkı sevgili dinleyicilerimiz Neşe Öztaş seslendirdi. Yine yalnız bırakma bu gece. Sırada Necip Mirkelamoğlu'na ait Rast makamında güzel bir eserimiz var. Gül ağacı değilem, her gelene eğilem. Bu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz? Karabük'ten Hürmet Özdemir selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. Emeklerinize sağlık demiş. Teşekkür ederiz. Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak, Name dostlarını ve ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı kasap tesislerinde bulunan arkadaşları Mustafa Kalyoncu, Yaşar Kasap, İlyas Oğuz ve Mustafa Ballan'a armağan ediyor. Sevgiyle kalın demiş, teşekkürler. Kayseri'den Mustafa Kına, bu güzel nameleri bizlerle buluşturan Akşamın Sesi ekibine Kayseri'den selamlar demiş. Sıradaki şarkıyı eşine, çocuklarına ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara Dikmen'den Semiha Kılıç Yılmaz, mutlu ve huzurlu akşamlar diliyor. Sıradaki eseri kalbi güzel, vatanını, milletini seven herkese armağan ediyor. Ayrıca eşim Hamza Bey'e de armağanım olsun demiş. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz, Akşamın Sesi Bizim Sesimiz diyerek sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRTname dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz'e ve İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'yla çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Teşekkürler. Zonguldak Çay Cuma'dan Ayten Ayfer Mosmos, mutlu pazarlar dileriz Dilek Hanım. Sıradaki şarkı Mosmos ailesine ve sizlere armağan olsun demiş. Teşekkürler. Tekirdağ'dan Muharrem Yalçın, güzel bir pazar günü akşamından Akşamın Sesi programına sizlere her daim en yüksek selamlarımı, duygularımı, özlemlerimi, heyecanlarımı gönderiyorum. Harika eserlerle kulaklarıma doluyorsunuz. İyi ki varsınız demiş. Çiçek açmış gibi gözlerin seni sevmekle tükendi bugünlerim. Seni çok özledim. Bir tanem kalbime gömdüm seni bir tanem. Bir çığ gibi yükseldi sevgim sana büyüdü diyerek de bir şiir göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel de bir şiir. Bu harika güzide nadide yayın ekibine çok teşekkür ederim sevgiler diyerek sıradaki eseri ekibimize ve çok kıymetli TRTname dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Konya'dan Halil İbrahim Köse selamlarını, sevgilerini göndermiş. Tüm eserler çok güzel. Sıradaki eseri ustaların ustasına armağan ediyorum demiş. Antalya'dan İbrahim Kaçar iyi yayınlar diliyor. Hoş geldiniz demiş. Şenol Akkuş iyi akşamlar. Name dostlarına name dolu bir akşam diler. Selam ederim demiş. İzmir'den Canan Çelik iyi akşamlar, iyi yayınlar dileğini göndermiş. Mordoğan Karaburun'dan Arif Beşdemir de bizlerle birlikte hepimize selamlamış. Sıradaki şarkıya beni de ortak ederseniz mutlu olurum demiş. Selamlarını göndermiş bana ve ekibimize, teşekkürler. Güzide Kocatepe yeni dinleyicimiz, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir mesaj göndermiş. Fevkalade bir programa tanık olmanın memnuniyeti, mutluluğu içindeyiz demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Adana'dan Saltuk Buğra Demirhan iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri ağabey Mehmet Akif Demirhan'a armağan ediyor. Samsun

Samsun'dan Ceyran Şimşek Ayar, Kurtuluş Şehri Samsun'dan selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Yine Samsun'dan Semiha Sevindik Varol iyi akşamlar diliyor, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı kıymetli eşi Nurettin Bey'e, hayat arkadaşıma demiş, kendisine, name dostlarına, bana ve ekibimize armağan ediyor, teşekkürler. İstanbul'dan Nazire Metin iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Bu güzel program için teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Isparta'dan İsmail Yeşil sevgilerini göndermiş. Herkese hayırlı akşamlar diliyor. Gürcan Erdaş sizler için seslendiriyor bu sevilen eseri. Gül ağacı diyelim, her gelene eylem.

saatlerimiz 20.17'yi gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRT Nami Akşamın Sesi. Siz de sevdiklerinize, kendinize güzel bir şarkı armağan ederek anılara yolculuk yapabilir, sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada dillerden düşmeyen, hepinizin bildiği, sevilen güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Rüştü Şardağ, bestesi Fehmi Tokay'a ait Bayati makamında Müzeyyen Senar'ın ölümsüz sesinden dinleyeceğiz. Hepinizin tahmin ettiği bir şarkı bence sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Fethiye'den Eylem Erdoğan, iyi yayınlar. Dilek Hanımcığım, sizin seçtiğiniz eseri sevdiğim canım yarim, kıymetli eşim Mehmet Ali Bey'e ve kendime armağan ediyorum demiş. Adana'dan Neslihan Yakar, hayırlı akşamlar diliyor. En güzel akşamlar sizlerin olsun Dilek Hanımcığım, sarı gülüm. Hoş geldin demiş. Teşekkür ediyorum Neslihan Hanım'a. Muhteşem programı keyifle dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı eşim Muhammed'e, kendime, oğlum Mustafa'ya, kızlarım Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunlarım Arya, Kaan, Yakar ailesine, Name dostlarına armağan ediyorum demiş. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Murat Odabaşı, Selahattin Günaydın, İlyas Aydın, Kamil Şişman, Feyzi Akşen, Coşkun Bakan ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerce akşamın sesini dinliyorum. Şansıma bir Kürdilici asker eser çıkarsa çok sevinirim demiş. Bugünkü mottom seçilen eserleri dinlemek, sevgilerim Dilek Hanımcığım ve Fatih Bey için demiş. Kürdilici asker eserimiz programımızın sonlarına doğru olduğu için size bu güzel eseri armağan ediyorum. Bence Müjgan Hanım bu eseri çok seviyor. Öyle bir his geldi içime. Gülsefa Koçyiğit Can Bolat bizlere sevgilerini göndermiş. Dün akşam harika eserler mest ederken Erdek Kırıkkale güzergahında yollar nasıl bitti anlayamadım demiş. Trafikte olduğum için hoşgörünüze sığınarak sadece dinleyip yorumlayamadım demiş. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki yolculuğunuz güzel geçmiş, sağ salim ulaşmışsınız Kırıkkale'ye. Hoş geldiniz diyoruz. Gönül dolusu sevgilerini göndermiş bize Kırıkkale'den tüm şarkıları ekibimize ve Name dostlarına armağan ediyor. Adana'dan Selahattin Erzi'den de yine güzel bir mesaj geldi. Bu akşam arkadaş grubumuzla birlikte radyomuzu açarak TRT Name akşamın sesini dinlemenin mutluluğunu çaylarımızı yudumlarken yaşarken, bu arada bizleri mutlu eden, ruhumuzu okşayan, içimizi ferahlatan güzel eserleri seçerek güzel Türkçesiyle sunan sevgili spikerimiz Dilek Hanım'a ve teknik yönetmenimiz Fatih Gürle'ye sevgiler selamlar demiş. Bizden de size kucak dolusu sevgiler selamlar. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ekibimize armağan ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte bizi dinledikleri için bu güzel eseri hem size hem de

Duygu Ünalan bizlere sevgilerini göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Bugün annem Perihan Acar'ın doğum günü, sıradaki şarkı Canım Annem için gelsin demiş. Çok da güzel bir şarkı gelmiş olacak annenize bu arada. Perihan Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, uzun, güzel yıllar diliyoruz. Ankara'dan Adnan Yıldız, merhaba Dilek Hanım, güzel sunumunuz güzel şarkılarla birleşince hafta sonu akşamlarımızda çok güzel ve mutluluk verici oluyor. İyi ki varsın, varlığın sağlık ve mutlulukla uzun ömürlü olsun demiş. Amin diyorum, çok teşekkür ediyorum Adnan Yıldız'a bu güzel mesajı için. Müzeyyen Senar'ın ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz muhteşem şarkımızı. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Lütfen siz de eşlik edin bu güzel esere.

Sırada Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden Orhan Seyfi Orhon'un mısralara döktüğü, Hayri Yeni Gün'ün Segah makamında bestelediği, hepinizin bildiği, sevilen bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Ölürsem yazıktır sana kanmadan. Cavit Tanürek sizlerle.

Akşamın Sesi muhteşem bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sürpriz olsun bu güzel eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Tüm Name dostlarımızı da selamlamış. Sıradaki şarkıyı Türk halkının biriciği Utsunomiya'nın Fahri Hemşehrisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve ekibine, Dünya Tatlısı Fazilet Anne'ye, Hatice Okur, Meral Özsan, İzmit'in Şirin ablası Gülten ablama ve Zekai Tunca'ya armağan ediyorum. Lütfen kabul edin demiş. Teşekkür ediyoruz. Zekai Tunca hocam da bence dinliyor programı ve yüzünde gülümseme oluşmuştur. Bu arada Burdur'daki Fazilet annemize de buradan selamlar gönderiyoruz. O güzel ellerinden öpüyoruz. Adana Seyhan'dan Sariye Demirhan Göre, Dilek Hanım ve muhteşem ekibine selamlar demiş. Sıradaki eseri eşi İbrahim Bey'e ve kıymetli kardeşi Akif'le tüm Name dostlarına armağan ediyor. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan da her zamanki gibi güzel bir mesaj geldi, tatlı bir mesaj. Adana'dan telli turnalar eşliğinde selamlar sunuyorum. Görmeden bu kadar sevilmek her kula nasip olmaz. Neden mi? Nadide muhteşem diksiyonu, ses tonu olan pırlantamız Dilek Hanım, bilgi birikimiyle seçtiği eserler o kadar muhteşem ki onun beğenisinden ve onayından sonra bambaşka bir güzelliğe bürünüyor eserleri dinlemek demiş. Teşekkür ediyorum. Bizlere bu güzel anı sunduğu için, güzel programı sunduğu için TRT kurumuna özel olarak teşekkürlerimi sunuyorum demiş. Kıymetini bilen TRT Name dinleyicilerine de sevgilerimi sunuyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Numan Bey. Programı severek yaptığımız için o yüzden sizlerin mutlu olması, şarkıları beğenmeniz bizim önceliğimiz. Teşekkür ediyorum. Maşite Demirhan Bozbulut, Dilek Hanım yağmurlu bir Adana akşamından selamlar demiş. Bu arada Adana'dan çok sayıda mesajımız geldi. Ellerinize sağlık diyorum. Sıradaki şarkıyı Name dostlarına

Demirhan ailesine ve kardeşi Mehmet Akif'e armağan ediyor. Bu arada kıymetli bestekarlarımızdan, sanatçılarımızdan da bizlere iletiler ulaşmaya devam ediyor. Birazdan da onları okuyacağım sevgili dinleyicilerimiz. Müşerref Akay sizler için seslendiriyor muhteşem eseri Ağlama Sevdam.

TRT Name.

Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir. Muzaffer İlkar'a ait bu muhteşem Hicaz eseri Sevim Dera'nın sesinden dinledik ve anılarımıza yolculuk yaptık sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın sonlarına yaklaşırken sizlerden güzel iletiler de bizlere ulaşmaya devam ediyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın selamlarını göndermiş. Bu arada Facebook'u yenileyince çıktı bazı dinleyicilerimizin mesajları, daha önce göndermişler ama kusura bakmayın diyorum. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte. 24 saatte alınan antibiyotik gibi şifa dağıtıyorsun sarı papatyam, çok iyi geliyorsun bize demiş. Seni çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Sıradaki eseri Pınar Hanım, Meltem Hanım, Elmas Hanım, Suna teyzeye, Seven Kurtboğan Savtekin'e ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ve demiş ki balkonumda oturuyorum, radyonun sesini yüksek açtım ve tüm mahalle dinliyor demiş. Çok teşekkür ederim Sıdıka Hanım'a. Kütahya'dan Behrin Özkök, başarılar sizlerin olsun demiş sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Alanya'dan Dilek Yıldız, mutlu akşamlar, selam olsun herkese demiş. Teşekkür ederiz. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik sevgilerini göndermiş sıradaki eseri. Bize yeğenleri Çağla ve Furkan Çelikcan'la, eşi Saynur Hanım'a, torunları Duygu Kıvanç, Selcan Efe, Elanur, Ahmet Yiğit, Yağız Özçelik'e armağan ediyor. Emir Erdoğan iyi akşamlar dilemiş. Siirt'ten Batman'a giden yol arkadaşlarım, Mehmet Kılıç ve Murat Kara ağabeylerime sıradaki eseri armağan ediyorum. Sizin sesinize yol ayrı bir keyifli diyor. Ben de sizlere iyi yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener selamlarını göndermiş. Yine bir hafta sonu akşamın sesi programa yine çok yoğun bir katılım. Yürekten teşekkürlerimiz sizleredir. Sevilmek ne güzel demiş. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Gücü Yener'e. Ben de sizleri çok seviyorum. Ve gönderdiğiniz iletilerle gerçekten çok mutlu oluyorum. İzmir Bayındır'dan Hülya Kılınç, canım biriciğim, güzel prensesim, eşsiz programını dinliyorum. Çok yoğunum ve koşuşturma içindeyim, yazamıyorum ancak kulağım hep radyoda demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de fark ettim Hülya Hanım, birkaç haftadır yok ama olsun, dinlemeniz o da güzel, teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı annesi Reşide Hanım'a, oğlu Atay'a ve kendisine armağan ediyor. Annem de selamlarını, sevgilerini gönderiyor güzel kızına. Sizi çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Reşide teyzeciğim de şu anda beni dinliyor. Ellerinden öpüyorum. Sağlık, şifa diliyorum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İzmir'den Hülya Genç'ten de bir mesaj geldi. İyi akşamlar Ankara Radyosu, şahane namelerle gelen sevgili Dilek Hanım. Yüksek enerjisiyle mikrofondan bizlere ulaşan tutkulu ses. İyi ki varsınız Sarışın Aşk demiş. O da çok güzel kelimeler kullanıyor, Sarışın Aşk. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Niksar'dan Selami Kabakçı tüm TRT Name dostlarını selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Kadir Şarman'dan dinleyeceğimiz güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Yesari Asım Arsu'ya ait Uşak makamında. Bir çapkın elinde oyuncak oldum, sizler için geliyor bu güzel unutulmaz eser.

Kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan iletiler ulaştı bizlere sevgili dinleyicilerimiz. Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocam kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Eşi Yasemin Hanım'la bizi dinliyorlar. Muhteşem programınızı dinliyoruz demiş. Sıradaki eseri sevgili eşi Yasemin Hanım'a Ayvalık Küçükköy TSM Derneği üyelerine armağan ediyor. Akif Özüşen hocama ve eşi Yasemin Hanım'a Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Yine Ankara'dan kıymetli sanatçımız Ela Altın hocamdan az önce bir mesaj geldi. Canım, güzel programınızı dinliyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum demiş. Ela Altın hocam da her zaman dinler bizi, çok teşekkür ediyorum. Hocama kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum.

geldi. Dilek Hanım, 40 yıl önceki emeğimize kattığınız değer için şahsınızda ekibinize de teşekkür eder. Şarkının bestecisi Bilgi Özgen ağabeyime rahmet dilerim demiş. Rahmet olsun diyelim. 40 yıl önceki şarkınız sürpriz olmuştur belki hocam. Zekiye Tunca hocama kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Yine az önce kıymetli sanatçımız ve bestekarımız Kadir Şarman hocamdan bir mesaj geldi. İyi akşamlar, sevgiler, dilek. Akşamın Sesi programının samimi, içten, sanata ve sanatçıya değer veren yapımcısı ve sunucusu sevgili dilekçiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı TRTname dostlarına armağan ediyorum. Sevgiyle kalın demiş. Kadir Şarman hocamın bu sözleri gerçekten benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar da hepimize sevgilerini, selamlarını ve sayfamıza da çiçeklerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Uğur Çınar'a da kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Türk Edebiyatı'nın ünlü şairi Yahya Kemal Beyatlı'nın mısralara döktüğü, Laftacı Hristo'nun Kürdilici Asker makamında bestelediği güzel bir eser gelecek şimdi sevgili dinleyicilerimiz. Melihat Gülses seslendiriyor. Gidelim Göksu'ya bir alimi ağabeyleyelim.

Seçil Heper'i dinledik, arabaya taş koydum ve bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Okuyamadığım mesaj kalmışsa lütfen kusura bakmayın. Son eserimizi Cengiz Han Sönmez seslendiriyor. Çayır ince biçemedim. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Gelecek hafta cumartesi akşam Akşamın Sesinde muhteşem eserlerimizle tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Fatih Gürleyik. Esen kalın, hoşça kalın, sevgi.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu'ndan yayınladığımız programımız Eski Musiki'ye hoş geldiniz. Solistimiz Burcu Göktürk, Uda Tunca Yüksel, Klasik Kemençe'de Mehmet Yalgın, Kanun'da Mehmet Dönmez, Violonsel'de Seher Erkan ve Ritim Saz'da Mustafa Şekerli ile yaklaşık bir saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Tomas Terimiz Yusuf Günday, programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. Efendim bugün Eski Musiki'de Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı olarak tarihe geçmiş, Atatürk'ün bütün ümidi bağladığı Türk gencine hediye ettiği bu kutlu günde atamızı onun sevdiği ezgilerle ve Çankaya Atatürk Müze Köşkü'nde bulunan 271 adet plak ve Atatürk'ün yurt seyahatlerini gerçekleştirdiği meşhur beyaz treninde dinlediği plaklardan seçilmiş çeşitli formlardaki eserlerle sizinle olacağız. İstanbul Radyosu'nun ilk resmi yayın günü olan 6 Mayıs 1927, akşam saat 19.15'te Atatürk'ün özel isteği üzerine programda yer alan Tamburacı Osman Pehlivan'dan derlenen Tahir makamında bir Rumeli türküsüyle açıyoruz programımızı. Hafız Ahmet Bey'in sesinden dinliyoruz. Sarı Zeybek şu dağlarda yaslanır, yağmur yağar, silahları ıslanır.
1: Ocho Reco.

Efendim şimdi sanatçımız Tuncay Yüksel'in uduyla yapacağı Taksim'e kulak vereceğiz. Akabinde solistimiz Burcu Göktürk gelecek mikrofona ve Atatürk'ün sevdiği seslerin başında gelen Safiye Ayla'dan sıklıkla dinlediği iki Kürdili Hicazkar şarkı seslendirecek. İlki sözlerini Kemal Şakir Yakar'ın yazdığı Osman Nihat Akın'ın şarkısı. Yaşlı gözlerimi kuruttum bu gece, çünkü maziyi unuttum bu gece. Bir diğeri ise Selahattin Pınar'ın Zekai Can Kardeş'in güftesinden bestelediği şarkı. Aşkınla yanan gönlüme bu senle şifasın.

Çok teşekkür ediyorum. İcralarınıza sağlık olsun. Efendim, şimdi programımız arşiv kaydımızla sürüyor. Udi Hrant Kenkiloğlu'nun Hüseyini şarkısını Afitap Karacan söylüyor. Söyle ruhum, sevdan beni kaç yıl yakacak? Ben saramadım, seni eller mi saracak?

İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan yayınladığımız Eski Musiki programını dinliyorsunuz kıymetli dinleyenler. Sanatçılarımızın icrasıyla atamızın Münir Nurettin Selçuk'un sesinden dinlediği iki güzel eser var sırada. Evvela Saadettin Kaynağ'ın Hüseyini türküsü. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi. Akabinde

de Rahmi Bey'in Recaizade Mahmut Ekrem'in güftesinden bestelediği İsfahan şarkısını dinleyeceğiz. Etme bihude figan, vazgeç gönül, gel bu sevdadan, hemen vazgeç gönül.

Çok teşekkür ediyorum. Efendim, şimdi atamızın özel plak koleksiyonunda bulunan ve Safiye Ayla Hanım'ın sesinden dinleyeceğimiz Balıkçılar Opereti için Hafız Saadettin Kaynağ'ın bestelediği iki operet şarkısına yer vereceğiz. İlki çeşitli makamlarda dolaşan Haydi Uşaklar Bakalım adında, bir diğeri ise Uşak makamında Dursun Kaptan ismiyle kaydedilmiş.

0: bayan kızı. Koca ona düştü. Bana bir şarkı okudu. Al bir odun vur kafama.
1: Bana bir Karadeniz şarkısı söyleyeyim.
0: Koy sen beni mehvedeceksin.

Eski musikide sürmeli koşması olarak bilinen Uşak Türküyü icra ediyor sanatçılarımız. Yürü Dilber, yürü ömrümün varı, eridi kalmadı dağların karı.

Sırada Nihavend makamında Atatürk'ün Münir Nurettin Selçuk'un sesinden dinlemeyi sevdiği Rahmi Bey'in şarkısı var. Güftesi Recaizade Mahmut Ekrem imzalı. Süzüp süzüp de ey melek o çeşmenin habını, neden ya rağbet etmemek dağıtmaya sehabını?

Güzel bir taş plak kaydına kulak verelim şimdi de. Nihavent makamındaki Fanteziyi Safiye Ayla ve eserin bestekarı Yesari Asım Arsoy birlikte seslendiriyor. Esmer yüzüne, taptım sözüne, bir lahza senin yatsam dizine.

Yesari Asım Arsoy'un Nihavendini dinledik. Atatürk hem anılarında anlatıldığı hem de plak koleksiyonundan anlaşılacağı üzere şarkı ve türkü formu dışında kanto, tango, foxtrot ve rumba gibi değişik formlarda eserleri de sıklıkla dinlermiş. Özellikle Cumhuriyet balolarında Türk bestekarların tangolarının çalınmasını istermiş. İşte onlardan biri tangocu Seyhan Hanım'dan dinlediği kemani ve piyanist Fehmi Ege'nin Nihavend Rast eseri. Burcu Göktürk söylüyor. Mehtaplı bir gecede görmüş sevmiştim onu. Her aşk gibi bunun da bilmem gelmez mi sonu?

0: cayır yanarsın.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Programımız Eski Musiki'nin sonuna yaklaştığımız dakikalardayız. Mustafa Kemal Atatürk'ü anma gününde sevdiği eserlerle seslendik bugün size. Sevgi, saygı ve rahmetle onun aziz hatırasını andık. Son eserimiz de yine sevdiği rumba formunda rast bir eser. Dramalı Hasan Hasküler imzalı. Sanatçılarımız icra ediyor sizin için. Kalbim seni özler, yollarını gözler. Nerede verdiğin sözler? Niçin, neden gelmedin?

0: İzmir Radyosu'ndan yayınladığımız Eski Musiki programını dinlediniz. Solistimiz Burcu Göktürk'e, Udda Tunca Yüksel'e, Klasik Kemençe'de Mehmet Yalgın'a, Kanun'da Mehmet Dönmez'e, Violonsel'de Seher Erkan'a, Ritim Saz'da Mustafa Şekerli'ye ve Tonmeister'imiz Yusuf Günday'a teşekkürlerimi sunuyorum. Programı hazırlayan ve sunan ben Tuğba Özyol. Başka bir programda buluşana dek siz yine musikiyle kalın. Hoşça kalın.
1: Eski musiki.

Klasik Türk müziğinden vazgeçemeyenler, eski radyo tavrı icraya meraklı müzikseverler. Mustafa Doğan Dikmen'le Klasik Türk Müziği Saati her pazartesi akşamı saat 22'de sizlerle buluşmaya devam ediyor.

0: beraber ve solo şarkılar.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tunca Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Uşak makamında eserlerin yer aldığı programın solistleri Şeniz Güneş, Turgay Kızıltuğ, Güldehen Marmara, Gülşen Bakoğlu ve Seval İlçi Şentürk.

Kıymetli dostlar, merhaba. TRT İstanbul Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bir 17 Mayıs gecesinde, mehtapta yakamozlarda, bu kez kalbimiz iki güzel heyecanla çarpıyor. Biri, birkaç gün sonra idrak edeceğimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın içimizde uyandırdığı büyük gurur, diğeri ise o gururu sesinde, sazında ve genç yüreğinde taşıyan çok özel bir topluluk. Bundan tam bir hafta önce 10 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde zaman sanki durmuştu. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu Şef Atakan Aktaş'ın yönetiminde ilk kez sahneye çıktı. Bin yıllık klasik Türk müziğinin o ağırbaşlı tavrını gençliğin yüksek enerjisiyle harmanladılar. Müziğimizin köklü mirasını yarınlara taşıyan bir bayrağı devraldılar.

Sevgili dostlar, programımızda Koro'nun ilk konser heyecanını sizlerle paylaşacak olmak hem 19 Mayıs'ın ruhuna hem de Türk müziğimizin geleceğine duyduğumuz inanca ayrı bir anlam katıyor. Hemen bu gecenin kapısını gençliğin sesiyle aralayalım. Maziye hürmetle, istikbale umutla. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu, Dede Efendi'nin Hicaz makamındaki Yürük Semaisi ile huzurlarınızda.

yine neşe-i muhabbet dil vücanım etti şeyda. Yine bezmi işi vuslat edip ehli aşkı ihya.

Kıymetli dostlar, bu geceki konuklarımız henüz oyun çağındayken makamların dünyasına kulak veren, yaşıtları başka heyecanların peşindeyken Dede Efendi'nin, Hacı Arif Bey'in, Itri'nin izini süren pırıl pırıl gençler. Daha çocuk denecek yaşlarda tamburun teline, kanunun billur sesine, neyin nefesine, klasik musikimizin incelikli tavrına gönül veren gençler. Her biri bu büyük mirasın içinde kendi ışığını arayan birer mücevher gibi parlıyor. Atakan Aktaş'ın şefliğinde klasik Türk müziğimizin asırlardan süzülüp gelen o ağırbaşlı zarafetini gençliğin taze nefesi ve tertemiz heyecanıyla buluşturdular. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir geleneğin genç yüreklerde yeniden canlanışı, bir musikinin geleceğe en zarif cevabı yükseldi. 19 Mayıs bir başlangıçtı. Bir milletin istiklal yolunda attığı kutlu adım, gençliğe duyulan büyük güvenin sembolüydü. İşte bugün dinlediğimiz gençler de o güvenin kültür ve sanat alanındaki en güzel karşılıklarından birini veriyorlar. Türk müziğine çocuk yaşta gönül vermenin saflığını yıllar içinde emekle yoğrulmuş bir ustalıkla birleştiriyorlar. Ve bize şunu hatırlattılar. Klasik Türk musikisi unutulmayacak. Her dönemde gençlerimizle yenilenecek, canlanacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyecek. Şimdi bu güzel yürüyüşün sesine bir kez daha kulak verelim. Bimen Şen'in Sultaniyegah makamındaki eserini dinleyelim. Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle. Çal, söyle benim şarkımı sevdalı sesinle. Ben dinleyeyim, ağlayayım gizlice böyle. Çal, söyle benim şarkımı sevdalı sesinle.

sazın teline dokunmak bir medeniyetin nabzını tutmaktır. Şimdi bu özel konserden Kanuni Hacı Arif Bey'in Sultaniyegah Saz Semaisini Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu Saz Sanatçılarından dinleyelim.

Sevgili dostlar, yurt genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Klasik Türk Müziği ve Halk Müziği Koroları bünyesinde gençlik korolarının açılması hem bugüne hem de geleceğe bırakılan çok değerli bir kültür hizmetidir. Bu anlamlı çalışmanın hayata geçirilmesi için üstün gayret gösteren Güzel Sanatlar Genel Müdürü Sayın Ömer Faruk Belviranlı şahsında emeği geçen tüm yetkililere, özellikle gençlerimiz adına gönülden teşekkür ediyoruz. 10 Mayıs günü Atatürk Kültür Merkezi'nde yaşananlar aslında yalnızca bir konser heyecanı değildi. Aynı zamanda geçmişten bugüne uzanan büyük bir musiki yolculuğunun çok özel bir buluşmasıydı. 1976 yılında merhum Profesör Doktor Nevzat Atlı yönetiminde kurulan ilk Klasik Türk Müziği Korosu'nun ilk üyelerinden sanatçı büyüklerimiz bu kez sahne yerine seyirci koltuklarında yerlerini aldılar. Yıllar önce büyük bir emekle, inançla ve sorumlulukla taşıdıkları bayrağın bugün genç seslerin ve genç sazların ellerinde yükseldiğine tanıklık ettiler. Konser salonunda yalnızca alkış yoktu. Gurur vardı, heyecan vardı, gözlerde yaş, gönüllerde derin bir sevinç vardı. Çünkü bu konser, musikimizin kuşaktan kuşağa aktarılan zarif bir emaneti olduğunu bir kez daha göstermişti. Bir zamanlar bu yolun ilk adımlarını atan sanatçı büyüklerimiz, şimdi aynı yolda ilerleyen gençlerde geçmişi bir kez daha yaşadılar. Bu kültür hayatımız adına son derece anlamlı, unutulmayacak bir tabloydu. Ve elbette bu tablonun görünmeyen kahramanları da oradaydı. Küçük yaşlardan itibaren gençleri sanatla buluşturan aileler, evlerinde sazın, sesin, meşkin ve çalışmanın kıymetini yaşatan anne babalar, bir çocuğun gönlünde musikinin ilk ışığını yakan, sabırla yol gösteren, makamı, usulü, tavrı ve musiki edebini öğreten kıymetli öğretmenler. Onların da emeği, duası, sabrı ve sevgisi vardı. Klasik Türk müziği konserlerini büyük bir sevgiyle ve sadakatle takip eden kıymetli dinleyiciler de bu gurura ortak oldular. Gençlerin başarısını ayakta alkışlayarak, Türk musikisinin geleceğine duydukları inancı en güzel şekilde gösterdiler.

Sevgili dostlar, 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık yolunda attığı ilk adımın yıl dönümüdür. Aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin, aydınlık yarınlara olan inancın ve cumhuriyet idealinin en güçlü sembollerinden biridir. Bu emaneti taşımak yalnızca tarihi bir sorumluluk değildir. Aynı zamanda kültürümüzü bilmek, musikimizi sevmek, dilimizi, sesimizi ve hafızamızı geleceğe aktarmaktır. Bu akşam dinlediğimiz genç sanatçılar, işte bu aktarımın en güzel örneklerinden birini sundular. Klasik Türk müziğimizin köklü mirasını genç seslerinde ve sazlarında yeniden duyururken bizlere de umut verdiler. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu'nun bütün genç sanatçılarını canı gönülden kutluyoruz. Ve onlara kucak açan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Sayın Mehmet Güntekin'e, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu Şef Yardımcısı Sayın Ezgi Köker'e ve Atatürk Kültür Merkezi'nde genç evlatlarıyla, öğrencileriyle sahnede tek yürek olan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu Şefi Sayın Atakan Aktaş'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli dostlar, mehtabın ışığında, yakamozların zarif parıltısında bir programımızın daha sonuna geldik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyor. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle hepinize huzurlu geceler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

Bensiz ey gül, gülşeni alemde meynuş eyleme. Andelibi aşkını hasretle hamuş eyleme. Gönlümü saphayı hicranınla bihuş eyleme. Her ne cevreylersen et, ahtı heramuş eyleme. Endeluni Vasıf'ın bu dizelerine Bimenşe'nin Segah makamındaki şarkısıyla İstanbul Radyosu ses sanatçılarının yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Eserin başında Neyzen Yusuf Paşa'nın Segah Peşrevi'nin bir bölümünü dinledik hep birlikte. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de yine Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca en güzel eserlerle sesleneceğiz sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece Segah ve Uşak makamında eserler hazırladım sizler için. İkinci Segah şarkımızın güftesi Ahmet Refik Altınay'a, bestesi Bimen Şen'e ait. Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Sun da içsin yar elinden aşıkın peymaneyi, bir kadehle mestübitabet dili viraneyi.

Sırada Ebu Bekir Ağa'nın Segah makamında yürük semai var. Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun. Ey aşık-ı şuride sana müjdeler olsun. Vaad eyledi bir gece nihani gelecektir. Ben kuluna ey mehlika müjdeler olsun.

Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Segah şarkı var sırada. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Sevda yaratan gözlerini her zaman öpsem, doymam güzelim haşre kadar hep seni sevsem. Ruhumda o saf duyguların nuru yanarken, doymam güzelim haşre kadar hep seni sevsem.

Sıradaki Segah şarkımızı yine Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinleyeceğiz. Ercüment Er'in sözlerini yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Bir rüzgardır, gelir geçer sanmıştım.

Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştin. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim. Bir gün gelir unutursun demiştin sevgilim. Hicranını uyutursun demiştin sevgilim. Unutmadım, unutmadım. Aşka hasret, sana hasret bekliyorum sevgilim.

Güftesi ve bestesi Sadun Aksüt'e ait Segah şarkı var sırada. Arif Sami Toker'in yorumundan dinleyeceğiz hep birlikte. Senin gibi Ceylan'a nasıl yanmayım? Bizim ilin Maralı ateş gibi yar.

Yıldızlar Altında Uşak makamında eserlerle devam ediyor. Kanbozoğlu Mehmet Çelebi'nin Uşak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Selim Öztaş'ı Şevki Bey'in Uşak şarkısında dinleyeceğiz. Şiir Üryanizade Sait Efendi'ye ait. Rengi ruhsarına gülgün dediler, şive-i hüsnüne efsun dediler. Hali şurideme meftun dediler, sana Leyla, bana Mecnun dediler.

Fazıl Ahmet Aykaç'ın güftesini yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın Uşak şarkısını Koray Safkan'dan dinliyoruz. Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm, durmadan yanmış? Cihan madem ki faniymiş ve hep giryeyle hicranmış. Demek sevmek de boş şeymiş. Demek vuslat da bir anmış. Ve en kat'i hakikat anladım ki sade nisyanmış.

Güftesi Mehmet Hafit Bey'e, bestesi Hacı Arif Bey'e ait Uşak şarkıyı Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan dinliyoruz. Bir melek sima peri gördüm deri meyhanede, kalmadı gamdan eser asla dili divanede.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmağ'a, bestesi Rüştü Eriç'e ait Uşak şarkıyı Sevim Deran'dan dinliyoruz şimdi hep birlikte. Anladın da derdime bir lahza derman olmadın, kalbimi yaktın, harap ettin de giryan olmadın.

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Uşak şarkı var sırada. Turhan Öge'den dinliyoruz. Bir hatırayı aşksın, unutmam seni. Mehtaplı gecelerde hatırla beni. Hayalimden silemem yakan bu seni. Mehtaplı gecelerde hatırla beni.

Güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Uşak Şarkıyı Mustafa Elses'in yorumundan sunuyoruz. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin, uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin.

Güftesi Ahmet Kaçar'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait Uşak şarkıyı Gülden Sarıkaya'dan dinliyoruz. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler, giden dönmez ki geri.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın böylece sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Uşak makamında bir türkü. Müzeyyen Senar'ın eski bir plak kaydından dinleyeceğiz. Söyleyin güneşe, bugün doğmasın, nazlı yar geliyor, benzisi olmasın. Hoşçakalınız.

Yıldızlar Altında sona erdi. Hayatın ta kendisidir müzik. Müzik de hayattır zaten. Klasik Türk müziğinin en seçkin örneklerini bir araya getirdi.

Tren, hayat ve müzikte zamana meydan okuyan besteler, unutulmaz güfteler, İncil Abertuğ'un sunumuyla ve Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğimiz icralarla sizlerle buluşuyor. Hayat ve müzik her çarşamba saat 22.30'da TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Efendim, Akustikname programıyla sizlerle birlikteyiz. İlk şarkımız Saadettin Kaynağı'na aitti. Sözleri Vecdi Bingöl'ündü. Kalplerden dudaklara yükselen sesi dinle dedik. Bugün ben Deniz Yaprak Sayar efendim mikrofonun başındayım. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Ve elbette ki birbirinden kıymetli saz sanatkarlarımız var. Viyolasıyla Neriman Güneş, kanunuyla Bora Dicle, uduyla Oytun Uçar, klarnetiyle Tanju Erol, bas gitarıyla Cenk Ersarp, piyanosuyla Ceyhun Çelik ve ritim sazda da Muhammed İzgi bizlerle birlikte. Programımız Nihavend şarkılarla başladı. Bir süre Nihavend'le devam edecek. Ardından Hicaz makamına geçeceğiz. Şimdi sırada iki güzel şarkı var. Yine Saadettin Kaynağ'ın bir eseri. Gönül nedir bilene gönül veresim gelir diyeceğiz. Ardından da Mehtaba bürünmüş gece diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz. Şimdi sırada bir Azeri türkü var. Radif Erten'den alındığına dair bir not var elimizdeki notanın üzerinde. Bunun Azerbaycan'da da okunan bir versiyonu var ama bu bizim repertuarımızdaki versiyonu, onu belirtmek isterim. Araz üste, buz üste diyeceğiz. Ardından da yine bir Azeri türkü devam ediyor. Amman avcı, vurma beni diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet, devam ediyoruz. Şimdi sırada yine bir Saadettin Kaynak Nihavendi var. Güller ne hoştur, renkler ne ince diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Hicaz makamına geçiyoruz. Yine bir Saadettin Kaynak eseriyle devam ediyoruz. Bugün bol bol Saadettin Kaynak icra edeceğim sizler için. Saadettin Kaynak'ın çok güzel bir Hicaz şarkısı. Ben bir garip kuşum, yurdum yuvam yok diyeceğiz. Ardından da yine ona ait bir eser gelecek. İstanbul'un şen kızı.

Ellerinize sağlık. Evet, yine Saadettin Kaynak'la devam edeceğiz. Başta da söylediğim gibi onun birbirinden farklı makamlardaki besteleriyle bugün bir repertuar hazırladım sizlere. Şimdi 3 tane Hicaz şarkısı var peş peşe, onları icra edeceğiz. İlki Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece, sizlerin de bildiği ve sevdiği bir eser. Diğeri Karacaoğlan'ın sözleri, Benim Yarin Gelişinden Bellidir diyeceğiz. En sonda ne diyoruz? Tel tel taradım zülfünü.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Böyle mini bir fasıl havası oldu bu üç eserde. Evet, şimdi devam ediyoruz efendim. Bu sefer makamımız Hüseyin'i, yine bir Saadettin Kaynak. Bu sefer yine güzel bir eser elbette ki, Yanık Ömer.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Ayrıca başında bir Taksim dinlediniz. Viyolasıyla Neriman Güneş'ten. Nerimancığım çok teşekkürler. Evet, devam ediyoruz. Yine Hüseyin'i bir eser var sırada. Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip. Yine bir Saadettin Kaynak eseri.

sırada yine Hüseyin'i bir türkü. Bestesi Saadettin Kaynağı'na ait. Senin yazın kışa benzer, bir sevdalı başa benzer.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu Hüseyiniler insanı çok mutlu ediyor seslendirdiği zaman. Ben bilmiyorum, çok keyif alıyorum bu makamdan. Dilerim dinleyicilerimiz de aynı hissiyata kapılmışlardır. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Son bir eserle sizlere veda edeceğiz. Ama öncelikle ben teşekkürlerimi etmek istiyorum. Bugün kıymetli saz sanatçılarımız tabii ki her programda olduğu gibi akustik name programında birlikteydi bizlerle. Viyolasıyla Neriman Güneş, kanunuyla Bora Dicle, uduyla Oytun Uçar, klarnetiyle Tanju Erol, bas gitarıyla Cenk Ersarp, piyanosuyla Ceyhun Çelik ve ritim sazıyla Muhammed İzgi bizlerle birlikteydi. Tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter'di, yapımcımız Işıl Aktan ve teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş'tı. Evet, bu akşam bu programın tekrarı gece de var. Kaçıranlar olursa şayet gece 12'de sizlerle birlikte olacak. Kaçıranları 12'de tekrar radyo başına bekliyor olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese sevgilerimi ve

Saygılarımı sunuyorum. Son olarak seslendireceğimiz eser de Saadettin Kaynağ'ın Hatice'm saçlarını dalga dalga taratmış diye başlayan eseri. Efendim, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından mutlu günler, sevgiler, saygılar. Usta seslerin icralarıyla maziye uzandığımız, nostaljik eserlerle gününüze renk kattığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programı ile huzurlarınızdayız değerli dinleyicilerimiz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e şahane şarkılarla yaklaşık 2 saat boyunca TRT Name frekansından sizlere sesleneceğiz ve gününüze bu güzel eserlerle anlam katmaya çalışacağız. Bugün programımıza Hicaz makamında şarkılarla başlıyoruz. Necati Tokyay'dan dinleyeceğimiz Hicaz Keman Taksimi'nin ardından çok değerli bir sanatkar Behiye Aksoy, Yusuf Nalkese'nin Hicaz eseriyle konuğumuz olacak. Yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak.

Hicaz makamındaki Ankara koşmasıyla Gönül Yazar bizlerle birlikteydi. Değerli dinleyenlerimiz, nostaljik paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Şimdi Sevim Tanüre'nin 1960'lı yıllarda yayınlanan 45'lik albümünden bir şarkıyla birlikteliğimiz devam edecek. Bir Baki Duyarlar bestesi. Benim aklımı alacaksın, bana cefa yapacaksın.

Bu Hicaz türküde Handan Odabaşı'nı dinledik. Sevgili TRTname dostlarımız, usta seslerden unutulmaz eserlerle sabahınızı renklendirmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Seçil Heper'e kulak vereceğiz. Sanatçının En İyileriyle albümünden bir kayıt dinleyeceğiz. Güftesi Şerafettin Özdemir'e ait Hicaz makamında bir ümit mutlu bestesi. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Diz çöküp önünde yıllarca taptım. Kalbimi uğruna bir köle yaptım. Aldanıp o tatlı yalanlara ben.

Geçmişten kalan güzelliklere özlemle mazinin unutulmaz eserlerini unutulmaz seslerden dinliyoruz. Taner Şener, Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Aşık Ömer'e ait Hicaz şarkısıyla seslendi bizlere. Şimdi yine Yeşilçam'a uzanalım ve Türk filmlerinin unutulmaz eserlerinden birinde Belkıs Özener'e kulak verelim. Teoman Alpay'ın Güftesi Nihat Aşar'a ait Hicaz şarkısını dinliyoruz. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?

Beste ve güftesi Yesari Asım Arsoy'a ait Hicaz makamındaki şarkıyı Filiz Şatıroğlu icrasıyla dinledik. TRTNAME'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim şimdi ise yine maziye uzanıyoruz ve Yaşar Özel'e kulak veriyoruz. Kendisinin 45'liklerinde yer alan unutulmaz bir şarkı ve kendi sesiyle özdeşleşen bir şarkı. Selahattin İnal'ın güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait Kürdeli Hicazkar eseri. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar? Elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.

İlk kez 1966 yılında TRT kurumunun mikrofonundan güzel sesiyle dinleyicilerine seslenmiş ve bugüne dek birçok özel esere hayat vermiş sevgili Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Zeki Duygulu'nun güftesi Şadi Kurtuluş'a ait Kürdili Hicazkar şarkısını seslendirdi sanatçımız. Şimdi 1980'li yılların ortalarına uzanıyoruz efendim. Metin Milli'nin Merhaba 3 adıyla yayınlanan ve 1985 yılında yayınlanan albümünden bir Avni Anıl şarkısına kulak veriyoruz. Bu sevilen Kürdeli Cazgâr makamındaki eserin güftesi ise Gülgün Koçman imzalı. Lacivert akşamlar susunca birden, yıldızlar dünyama koşunca birden, kalbime ilk cemre düşünce birden, bir dünya yaratır gözlerin bende.

Muazzez Abacı'nın 1990 yılında Vurgun ismiyle yayınlanan albümü satış rekorları kırmıştı. İşte bu sevilen Ziya Taşkent şarkısı o albümde yer alan bir şarkıydı. Bir ufacık dargınlıkla bu aşka son vermeyelim. İkimiz de seviyoruz. Gel bir daha deneyelim. Bu sevilen şarkının sözleri ise Şeyda Temuçin imzalı. Evet değerli dinleyenlerimiz, şimdi yine çok sevilen bir sese kulak vereceğiz. Birçok şarkıyı da Türk müziğine armağan etmiş Suat Sayın'a. Bir Selahattin Pınar şarkısı seslendirecek sanatçımız. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkının makamı Kürdeli Hicazkar. Ne demiştin, niçin caydın sözünden? Hevesin bir an mıydı, yeminin yalan mıydı?

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim.

Değerli sanatçı Zeki Müren, Arif Sami Toker'in çok sevilen şarkısına sesiyle hayat verdi. Zeki Bey bu eseri ilk kez 1970'li yıllarda seslendirmiş, 1996 yılında ise bir kez daha bu şarkı dinleyicilerle buluşmuş. Evet değerli dostlarımız, Kürdili Cazkar makamında bir başka güzel şarkıyla yayınımız sürüyor. Şimdi 2018 yılına uzanacağız ve Vedat Çetinkaya'nın Altın Şarkılar isimli albümünde yer verdiği Güftesi Necla Ünal tarafından kaleme alınan kendi bestesini dinleyeceğiz. Güneşi geceme misafir ettim buğulu hasretlerin bitişinde. Unutulmaz bir anda dönüşün, başın göklerde, başın engin. Dönüşünle geceme güneşi misafir ettim.

Pınar Coşkuner'in 1990 yılında yayınlanan Beni Sevmeni İstiyorum isimli albümünde yer alan Erol Bingöl bestesine kulak verdik. Muhayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Muhammed Yılman'a aitti. Değerli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz Kürdi ve Muhayyer Kürdi makamında şarkılarla devam ediyor. Şimdi yine 80'li yılların sonuna uzanacağız ve Nalan Altınörs'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1987 yılında yayınlanan ve Özledim Seni albümüne de adını veren şarkıyı dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz eser bir Erol Sayan bestesi, Güfte Aşkın Tuna imzalı. Bir güneşe bir de sana bakamam, bir ateşi bir elini tutamam, bir nefessiz bir de sensiz kalamam, çöllerde su gibi özledim seni, kutupta yaz gibi özledim seni.

Ayşe Tunalı'nın 1997 yılında yayınlanan ve Türk müziğinden 18 seçkin eserin yer aldığı Unutulmayan Şarkılar albümünde

Kulak vereceğiz. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muhayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Metin Milli'den dinleyeceğiz. Seni Mecnun gibi, bir Kerem gibi, ben işte seversem böyle severim.

O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti. Şekip Ayhan Özışık'ın unutulmaz eserlerinden biri, Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkıyı Emel Sayın'dan dinledik. Evet, hayat her şeye rağmen devam ediyor sevgili dostlarımız. Kalp kırıklıklarıyla ya da sevinçlerle, bazen umutsuz, bazen tatlı ama iyisiyle kötüsüyle devam ediyor. Biz de bu yaşam yolculuğunu müzikle renklendirmeye çalışıyoruz. İnşallah siz de bizler kadar keyif alıyorsunuzdur bu güzel programda. Şimdi bir Zekai Selen bestesi dinleyeceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Suat Yıldırım söyleyecek. Kapını yüzüme vurma sakın, biz dost olalım. Verme ellerini istersen, öylece kalalım.

0: bakmayın neşeli olduğuma. Benim bir mahzun tarafım vardır, bakmayın.
1: Bir sır gizli şu kalbimde, hüzün vardır her gecemde. Daha önce Emel Sayın ve Kamuran Akkor gibi değerli sanatçılarımızın seslendirmiş olduğu bir Muzaffer Özpınar şarkısı dinledik. Güfte Ahmet Selçuk İlkan'a aitti. Zekai Tunca bizlerle birlikteydi. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, diliyoruz hüzünler sizden uzak olsun, biz güzelliklerle yol almaya devam edelim. Ve yine Türk filmlerinin unutulmaz eserlerinden birinde Ahmet Özpınar.

sana kulak verelim. Bir Mustafa Seyran bestesiyle sesleniyor sanatçımız. Güfte Mehmet Erbulan'a ait. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Canımdan can almış giden sevgili, kışlarda kalmışım mevsim baharken. Kim olsa yerimde ağlamaz mıydı? Göğsünü demirle dağlamaz mıydı? Bir dilek ağacı gördüğü yerde kalbini dallara bağlamaz mıydı? Bekleme diyorlar, giden gelir mi? Bilmezler aşk nedir, sevda nedir ki? Ateşler yanmasa gönül dağında, terk eden sevgili beklenir miydi? Kim olsa yerimde ağlamaz mıydı?

Sevilen şarkılarla devam ediyoruz. Ritmimizi yükseltiyoruz. Hüzzam makamında bir Yılmaz Yüksel şarkısında şimdi Orhan Saygıcı'yı dinliyoruz. Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi.

Hüsam makamının yakıcı nameleri gönüllere dokunmaya devam ediyor. Programımızın bu bölümünde bir Arif Sami Toker bestesi dinleyeceğiz. 2007 yılında Faruk Tunaz'ın Dinlenesi Şarkılar albümünde yer alan bir eser bu eser. Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş alın yazım. Zalim elinden sarardım, soldum. Şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum.

Kıskanırım seni ben, kıskanırım kendimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden. Hasan Eylen'in 2015 yılında yayınlanan Ruhumun Gün Batımı isimli albümünde seslendirdiği Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait şarkısını dinledik keyifle. Değerli dostlarımız, birlikteliğimiz devam ederken şimdi bir Yusuf Nalkesen şarkısında Çiğdem Gürdal'a kulak vereceğiz. Çiğdem Hanım müzik yaşamının bir döneminde Yusuf Nalkesen'le birlikte çalışma imkanı bulmuş ve hocasına bir saygı ve minnet niteliğinde onun şarkılarından oluşan Yusuf Nalkesen Şarkıları isimli albümünü yayınlamıştı 2004 yılında. İşte şimdi dinleyeceğimiz şarkı da bu albümde yer alan eserlerden biri. Hüzzam makamında çok sevilen bir şarkı. Hadi ben öfkemi yenemedim de gözümde yaşlarla gitmeye kalktım.

TRT Name dostlarımız, bugün de Hicaz'dan Kürdili Cazkera, Muhayyer Kürdi'den Hüzzam'a Segah'a uzanan harika şarkılarla beraberce keyifli bir yayın geçirdik. Diliyoruz sizler de bizim kadar keyif almışsınızdır bu yayından. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılırken, sizleri Erdinç Çelikkol'un güftesi Reşat Özpirinçli'ye ait Segah şarkısında Ayşe Taş ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.